Richard Strauss'un Son Dört Şarkı adlı serisini soprano Camilla Nylund ve Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nın 12 Mayıs 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Topluluğun konser programından seçtiğimiz diğer eser Dmitri Shostakovich'in Mi Minör 10. Senfonisi.

Dmitri Shostakovich'in Mi Minör 10. Senfonisini Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Yine Shostakovich'le devam edelim. Bestecinin 3. bölümünü Beethoven'a ithaf ettiği Opus 147 Viola Sonatını dinliyoruz. Antoine Tamestier, piyanoda Markus Sadula eşlik ediyor.

Dimitri Shostakovich'in yazdığı son eser olan Opus 147 Viola Sonatını Viola'da Antoine Tameste ve piyanoda Markus Sadula'dan dinledik. Sergei Prokofiev'in en kısa piyano sonatlarından biri olan Opus 28 La minör 3 numaralı

Sergei Prokofiev'in Opus 28 La Minör 3 numaralı piyano sonatını Piotr Alekseviç'in yorumuyla dinledik. Programımızın bu bölümü Richard Strauss'un Arabella operasından final sahnesiyle sona eriyor. Soprano Joanne Kolomajczyk ve Calgary Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Richard Strauss'un Arabella operasından final sahnesini soprano Joan Kolomajczyk ve Mario Bernardi yönetimindeki Calgary Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Bu bölümde Antonin Dvorak'ın Joseph Cayetan Teal adlı oyun için yazdığı Opus 62 Do Majör Vatanım başlıklı uvertürü ve Frédéric Chopin'in solo piyano için Opus 30 4 Mazurka serisini dinleyebileceksiniz. Bu son bölüme Johann Sebastian Bach'la başlıyoruz. Bestecinin uvertür ve 5 kısa dans bölümünden oluşan 1068 katalog numaralı Re majör 3 numaralı orkestra süitini Andrew Manzi yönetimindeki Resort Festival Yaylı Çalgılar Topluluğu seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın Re majör 3 numaralı orkestra süitini Andrew Manzi yönetimindeki Resort Festival Yaylı Çalgılar Topluluğu'ndan dinlediniz. Claude Debussy'nin İmajlar başlıklı solo piyano süitleri serisinden ikinci kitabında yer alan 3 parçayla devam ediyoruz.

Claude Debussy'nin 1905 yılında tamamladığı İmajlar başlıklı suitler serisinin ikinci kitabını oluşturan üç parçayı piyanist Roger Woodward seslendirdi. 1943 doğumlu İngiliz besteci Davis Matthews'un orkestra için Deniz Vizyonu adlı eseri var sırada.

1943 doğumlu İngiliz besteci Davis Matthews'un orkestra için Deniz Vizyonu adlı eserini Juan Homena yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Gabriel Fauré'nin bir dinsel koral kompozisyon biçimi olan Messe Basse adlı eseriyle devam ediyoruz.

Gabriel Fauré'nin Messe Basse adlı eserini John Washburn'un orkestrasyonuyla Vancouver Oda Korosu ve Orkestrası'ndan dinlediniz. Romantik dönemden Benjamin Godard'ın Cello ve Arp için Jocelyn'ın Ninnisi adlı eseri ve Rönesans döneminden Alonso Mudara'ya ait bir parça var sırada.

Benjamin Godard'ın Jostla'nın İnlisi adlı eserini ve ardından Rönesans döneminden Alonso Mudara'ya ait bir parça dinledik. Antonin Dvorak'ın Joseph Cayetan Teal adlı oyun için yazdığı Opus 62 Do Majör Vatanım başlıklı uvertürüyle devam ediyoruz.

Antonin Dvořák'ın 1882 tarihli Opus 62 Do Majör Vatanım başlıklı uvertürünü Marian Vah yönetimindeki Slovak Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Haydn'ın klavyeli çalgılar için 1767 yılında kaleme aldığı Do Majör Sonat Partita var sırada.

Joseph Haydn'a ait 1767 tarihli Do majör sonat partitayı org sanatçısı Hyatt Berlin seslendirdi. Johann Christian Bach'ın flüt, oboa, keman, viola ve sürekli bas için Opus 11 Fa majör 3 numaralı kentetiyle devam ediyoruz.

0: Friedrich Chopin'in 1837 tarihli Opus 30 4 mazurkasını piyanist Jakub Kuschlik'ten dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan

liderler ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren hacılarla telefonda görüştü. Allah kabul etsin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun dedi. Erdoğan tüm hacıların Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Gelenek bu yılda bozulmayacak. Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün yapılacak. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin 66. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, darbeyi bir kez daha kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Mayıs darbesini karanlık bir müdahale olarak nitelendirdi. AK Parti Sözcüsü Çelik ise, millet iradesine kastedenleri lanetledi, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli, kongre tarihi olarak da 9 Eylül'ü önerdi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni açıklaması geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlere bir tepki de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Erzurum'da AK Parti teşkilatlarıyla buluşan Bakan Tekin, Özgür Özel'in olaylardan Cumhurbaşkanı'nın sorumlu tutmaya çalıştığını söyledi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP içindeki çatışmada taraf olmadığını söyledi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan kuvvetlerine ve ticari gemi trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir İran askeri tesisi vuruldu. İran saldırıya misillemede bulunduğunu açıklarken Kuveyt'te hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırıları sebebiyle devreye girdi. Soykırımcı İsrail Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. Katil İsrail unsurları ve işgalciler Batı Şeria'da da terör estirdi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını da sürdürdü. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ne hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce Müslüman hacı oldu. Arafat'ta başlayan hac yolculuğunu şeytan taşlama ve tavafla tamamlayan hacılar Kabe-i Muazzama'da bayram namazında buluştular. Spor. Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace. Finalde Rayo Vallecano ile karşılaşan ada temsilcisi Leipzig'de rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Londra ekibi böylece tarihinin ilk Avrupa Kupası'na ulaştı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı sürüyor. Çeyrek final serilerinde dün 2 maç oynandı. Anadolu Efes, Türk Telekom'u, Fenerbahçe Beko ise Safiport Erakspor'u yenerek seride 1-0 öne geçti. Bugünkü maçlarda ise
Trabzonspor

Georg Joseph Vogler'in Atali adlı orkestra için uvertüründen bölümler dinlediniz. Matthias Bamert yönetimindeki Londra Mozart solistleri seslendirdi.

Johann Sebastian Bach'ın Henry Wood tarafından orkestraya uyarlanan 6 numaralı süitinden bölümler sunduk. Leonard Slatkin yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası seslendirdi.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Opus 20 Re minör 466 sayılı piyano konçertosundan bölümler dinlediniz. Paul Freeman yönetimindeki Filarmonia Senfoni Orkestrası seslendirdi. Solist Derek Hunt'dı.

Wilhelm Friedemann Bach'ın 67 sayılı Fa majör senfonisini Bernard Labadie yönetimindeki Le Violon du Roi orkestrası seslendirdi.

Samuel Coleridge Taylor'ın Opus 22 Orkestra için valslerinden bölümler dinlediniz. Adrian Leeper yönetimindeki Dublin Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

0: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.
2: Radyo 3

0: odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçımız Jean-Baptiste Louis.
2: Radyo 3.
1: Barok dönemin en önemli bestecileri arasında yer alan Jean-Baptiste Louis, 1680 yılında Fransa'nın Jean kentinde dünyaya gelir. Müzisyen bir aileden gelen Louis, erken yaşta müzik eğitimi alır ve özellikle nefesli çalgılar alanında uzmanlaşır. Flüt ve obua icracılığıyla öne çıkan Louis'nin bestecilik faaliyetleri ise dönemin oda müziği geleneği içinde gelişir ve kısa sürede tanınmasını sağlar. Sanatçının Opus 1 3 numaralı sol minör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Epoca Barocca Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Jean-Baptiste Luye'nin Opus 1 3 numaralı Sol Minör Trio Sonatını dinlediniz. Eseri Epoca Barocca Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Jean-Baptiste Luye gençlik döneminde Avrupa'nın farklı müzik merkezleriyle ilişki kurar ve saray çevrelerinde müzikal faaliyetlerde bulunur. Özellikle Fransa'da bulunduğu süreçte Fransız barok stilini yakından tanır. Bu deneyimler onun bestecilik dilinin şekillenmesinde belirleyici rol oynar. Böylece Fransız müziğinin zarif ve süslü yapısını Corelli tarzı İtalyan sonat formuyla harmanlayarak kendine özgü elektik bir üslup geliştirir. Sanatçının Opus 1 5 numaralı Do minör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Epoca Barocca Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Jean-Baptiste Luye'nin Opus 1 5 numaralı Do minör trio sonatını dinlediniz. Eseri Epoca Barokka Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Jean-Baptiste Luye 1705'te İngiltere'ye yerleşir ve Londra'daki müzik yaşamına katılır. Burada hem icracı hem de besteci olarak etkinlik gösterir. İngiliz müzik çevresi içinde önemli bir yer edinir ve eserleri geniş bir dinleyici kitlesine ulaşır. Özellikle flüt, obua ve klavsen için bestelediği sonatlarla dönem Avrupa'sının zengin müzikal dilini Londra aristokrasisine sunarak şehrin oda müziği kültürüne yön verir. Sanatçının Opus 2 2 numaralı Fa majör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Epoca Barokka Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Jean-Baptiste Luye'nin Opus 2, 2 numaralı Fa majör trio sonatını dinlediniz. Eseri Epoca Barocca Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Luye'nin müziği Fransız zarafetiyle İtalyan etkilerini birleştiren dengeli

bir üslup sergiler. Besteci özellikle flüt sonatları ve oda müziği eserleriyle tanınır. Melodik açıklık, süsleme inceliği ve form dengesi eserlerinin temel özellikleri arasında yer alır. Bu özellikler dinleyicide hem derin bir estetik hayranlık uyandırır hem de dönemin rasyonel ve dengeli sanat anlayışını kusursuz bir biçimde yansıtır. Sanatçının Opus 2 4 numaralı Re minör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Epoca Barocca Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Jean-Baptiste Luye'nin Opus 2, 4 numaralı Re minör trio sonatını dinlediniz. Eseri Epoca Barocca Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Jean-Baptiste Luye yaşamını büyük ölçüde Londra'da geçirir ve 1730 yılında burada hayata gözlerini yumar. Geride bıraktığı eserler, barok dönemin çalgı müziği repertuarında önemli bir yer edinir. Özellikle flüt literatürüne yaptığı katkılar, onu dönemin önde gelen bestecileri arasında konumlandırır. Onun bu mirası, Fransız zarafetini İtalyan disipliniyle birleştiren bir köprü görevi üstlenerek kendisinden sonraki nesillerin oda müziği anlayışını derinden etkiler. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Jean-Baptiste Luye'nin Opus 2 6 numaralı Do minör trio sonatını dinletiyoruz. Eseri Epoca Barocca Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Jean-Baptiste Luye'nin Opus 2 6 numaralı Do minör triyo sonatını dinlediniz. Eseri Epoca Barocca Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor. Müzik dolu günler diliyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Günaydın. Müzikli zaman makinemize hoş geldiniz. Bu sabahki yolculuğumuz Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa portresi La Gioconda tuvaline ilk fırça darbelerini attığı atölyede başlıyor.

1503 yılında Floransa'dayız. 51 yaşındaki Leonardo da Vinci, dönemin en büyük dehalarından biri olarak tanınıyor. Tam bir Rönesans insanı. Ressam, heykeltıraş, müzisyen, mimar ve mühendis. Heyecanla yeni aldığı sipariş üzerinde çalışıyor. Floransalı zengin bir kumaş tüccarı olan Francesco del Giocondo, yeni bir eve taşınmaları ve ikinci çocuklarının doğumu şerefine bir eser ısmarlamış. Bu, tüccarın 24 yaşındaki eşi Liza Gherardini'nin bir portresi olacak. 500 yıl sonra sanat tarihinin en tanınan, en çok tartışılan ve en çok taklit edilen sanat eserine başladığının henüz farkında değil.

Bu sabahki yolculuğumuzun fitilini ateşleyen Mona Lisa'nın eşsiz gülümsemesinden ziyade ilk sanat tarihi yazarlarından Giorgio Vasari'nin 1550'de yazdığı Sanatçıların Yaşamı kitabındaki satırlar oldu. Bu satırlar müziğin görsel sanatlara olan etkisini en doğru biçimde ortaya koyuyor. Kitapta Leonardo'nun Mona Lisa portresini yaparken bir grup müzisyen tuttuğu, tabloyu onların neşeli müzikleri eşliğinde tamamladığı yazıyor. Belki de Mona Lisa'nın tanrısal gülümsemesinin sırrı da buydu diye ekliyor Vasari.

Leonardo da Vinci'nin İtalya'da Mona Lisa'nın portresini yapmaya başladığı günlerde ünlü hekim, eczacı, kahin ve astrolog Nostradamus Fransa'da dünyaya gelmiş, Avrupa sosyetesinde cep mendili kullanmak kibarlığın işareti olarak kabul edilmeye başlamış. Aldığı siparişleri zamanında teslim etmediği için adı güvenilmez adama çıkan Leonardo'nun Floransa'da zorlu bir rakibi var. 26 yaşındaki deha Michelangelo. O da Davut heykelini bitirmek üzere.

Aynı yıllarda Osmanlı İmparatorluğu tahtında Fatih Sultan Mehmed'in oğlu II. Beyazıt oturuyor. 1502'de padişah Konstantinopolis'i Galata'ya bağlayacak bir köprü için tasarım önerileri istemiş. Leonardo da II. Beyazıt'a bir mektup göndererek kendi köprü tasarımını sunmuş. Dönemin koşullarında oldukça radikal bir mimariye sahip olan projeyi padişah kabul etmemiş. Eğer inşa edilseymiş, dünyanın en uzun köprüsü olacakmış.

16. yüzyıl Floransa'sında Leonardo da Vinci'nin atölyesinde başlayan yolculuğumuza eşlik eden müzikler, Concordia topluluğunun Music for Mona Lisa albümünden. Albümde Leonardo'nun Mona Lisa tablosu üzerinde çalışırken dinlemiş olması muhtemel müzikler derlenmiş. Concordia, Viol ailesinin her boy ve biçimindeki üyesi için bestelenmiş müzikleri keşfetmek amacıyla kurulmuş. Bu ailenin üyelerinden biri de Leonardo da Vinci'nin ustalıkla çaldığı Lira da Braccio.

Lira da Braccio, İtalyan şair müzisyenler tarafından saraylarda lirik ve anlatısal şiirlerin doğaçlama sunumlarına eşlik etmek amacıyla kullanılırdı. Keman şeklindeydi ve omza konarak yayla çalınırdı. Kemanınkinden çok daha geniş bir klavyeye ve daha düz bir köprüye sahipti. Yedi telliydi. Vasari'nin kitabından Leonardo'nun Lira da Braccio çalmakta olağanüstü yetenekli olduğunu ve bu enstrüman eşliğinde doğaçlama şiirler söyleyip şarkı söylediğini öğreniyoruz.

1503-1506 yılları arasında Mona Lisa üzerinde yoğun olarak çalışan Leonardo da Vinci, tabloyu sipariş veren aileye hiç teslim etmedi. Ona adeta aşık olmuştu ya da optik ve sanatsal dehasının bir laboratuvarı olarak görüyordu.

1506 yılında Fransız vali Charles d'Amboise'ın daveti üzerine Milano'ya giden Leonardo, Mona Lisa'yı da yanında götürdü. Bu yıllarda anatomi, optik ve ışık üzerine yaptığı çalışmaları, tablonun üzerine ince katmanlar halinde uyguladığı meşhur sfumato, gölgeli tekniğini geliştirmek için kullandı. Tabloya derinlik katan arka plandaki puslu manzara elementleri bu dönemde rafine edildi.

Leonardo da Vinci 1513'te siyasi değişiklikler nedeniyle hamisi Giuliano de Medici'nin desteğiyle Roma'ya taşındı. Mona Lisa yine yanındaydı. Sanat tarihçileri Leonardo'nun Roma yıllarında da tablodaki detaylar, özellikle dudak kenarındaki meşhur gölgelendirmeler ve gizemli ifade üzerinde ince ayarlamalar yapmaya devam ettiğini belirtir.

Kral 1. François'nın davetini kabul eden 64 yaşındaki Leonardo, Alpleri aşarak Fransa'ya geçti. Yanında taşıdığı az sayıda kişisel eşya ve birkaç seçkin tablodan biri, belki de en değerlisi, Mona Lisa'ydı.

1517'de Kardinal D'Aragon'un sekreteri Antonio de Beatis, Klorluse'deki atölyesinde Leonardo'yu ziyaret etti ve günlüğüne sanatçının ona Floransalı bir kadının mükemmel bir portresini gösterdiğini yazdı. Bu kayıt, tablonun Fransa'da hala sanatçının elinde olduğunu ve üzerinde çalıştığını gösteren en net kanıttır.

Leonardo da Vinci 2 Mayıs 1519'da Fransa'da Clos-Lucé şatosunda hayata gözlerini yumduğunda Mona Lisa hala başucundaydı. Bu tablo sıradan bir portre siparişi olmaktan çıkmıştı. Optik, insan anatomisi, ışığın kırılması ve doğadaki su döngüsü üzerine yürüttüğü tüm bilimsel çalışmaların sanattaki iz düşümüydü. Yaşamı boyunca gittiği her saraya ve şehre taşıyarak yeni öğrendiği bütün bilimsel ve optik keşifleri ince ince cila katmanları halinde tablonun üzerine işlemeye devam etmişti.

Dinlemekte olduğumuz parçalar Concordia topluluğunun 1998 tarihli Music for Mona Lisa adlı albümünden. Albümün içeriği Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'yı yaparken nasıl müzikler dinlemiş olabileceğini tasavvur ederek tasarlanmış. Leonardo'nun ölümünün ardından asistanı Salai'ye geçen Mona Lisa, daha sonra Kral 1. François tarafından satın alınarak Fransız Kraliyet koleksiyonuna dahil edilmiş ve bugünkü yuvası olan Louvre Müzesi'ne giden yolculuğu başlamıştır.

Leonardo'nun ölümünden sonra hamisi Kral 1. François'nın kraliyet koleksiyonuna alınan Mona Lisa'nın Louvre Müzesi'ne giden yolculuğuna Toyna Arbo'nun iki bestesi eşlik ediyor. Arbo, 16. yüzyıl sonlarında Fransız Rönesans dönemi sosyal danslarını inceleyen Orkestrografi adlı eseriyle tanınır. Dinleyeceğimiz iki parça Ensemble Clément Janecki'nin Loire Şatoları, Fransız Rönesansı Saray Müziği derlemesinde yer alıyor. Şatoların ve Kraliyet Sarayı'nın Loire Vadisi'ndeki varlığı bölgeyi Fransız Rönesans müziğinin de merkezi yapmıştır. Bu parçalar bizi doğrudan 1519 yılına Kral 1. François'nın hamiliğinde son günlerini geçiren Leonardo da Vinci'nin odasına, Clos Lucé Şatosu'na götürüyor. Her ne kadar müzik yıllar sonra yazılmış olsa da Loire Vadisi'ndeki şatolarda Da Vinci'nin de şahit olduğu saray atmosferini günümüze taşıyan işitsel zaman kapsülüne kulak veriyoruz.

Leonardo da Vinci'nin yaşamındaki son durak olan Loire Vadisi'ndeki Clos-Lucé Şatosu ve vadide yer alan diğer şatolarda 16. yüzyılda çalınan müziklerden iki örnek dinledik. Tuano Arbo'ya ait parçaları Ensemble Clément Jeanneken seslendirdi. Mona Lisa'nın dünyanın en ünlü tablosu olmasının ana sebebi estetik dehasından ziyade 1911 yılında sıra dışı bir soygunda çalınmasıdır desem abartmış sayılmam. Bu soygun gerçekleşene kadar Mona Lisa, Louvre'daki yüzlerce değerli tablodan sadece biriydi. Hatta müzenin en popüler Leonardo eseri bile değildi. Soygun onu küresel bir popüler kültür ikonuna dönüştürdü. Haydi gelin, zaman makinemizin kadranını 392 yıl ileriye saralım.

21 Ağustos 1911'de Paris'te Louvre Müzesi'nin önündeyiz. Müzede bir dönem cam ustası ve marangoz olarak çalışan, müzenin koruma camlarını bizzat monte eden Vincenzo Porrigia adında İtalyan bir göçmen bir şeylerin peşinde.

Pazar gecesinden müzedeki bir temizlik dolabına saklanan Perugia, ertesi sabah müze ziyarete kapalıyken üzerinde çalışan

Mona Lisa'nın çalındığı ortaya çıkınca Paris polisi alarma geçti. Soruşturma esnasında ünlü şair Apollinaire tutuklandı. Hatta ressam Picasso bile şüpheli olarak sorgulandı. Perugia'nın evi de iki kez arandı. Ancak polis hırsızın masasının altındaki tahta sandığın gizli bölmesinde duran tabloyu fark edemedi. Tablo tam 2 yıl boyunca Paris'te bir çatı katındaki o sandıkta bekledi.

Perugia yakalandıktan sonra Mona Lisa Fransa'ya iade edilmeden önce İtalya'da muazzam bir turneye çıktı. Yüz binlerce insan onu görmeye geldi. 1914'te Louvre'a geri döndüğünde artık sadece bir Rönesans tablosu değildi. Dünyanın en meşhur sanat eseri haline gelmişti.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, bu sabah Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunu sipariş aldığı 1503 ile hayata veda ettiği 1519 yılı arasında yaptığımız yolculuğa Concordia topluluğunun Music for Mona Lisa albümünden seçtiklerim eşlik etti. Dahi sanatçının tabloyu yaptığı ilk yıllarda atölyesinde tuttuğu müzisyenlerden dinlediği varsayılan müziklerdi bunlar. Ardından tablonun Louvre Müzesi'nden çalındığı 1911 yılına geldik ve akıl almaz hırsızlık öyküsüne kulak verdik. Son olarak da sanat tarihinin en tanınan, en çok tartışılan ve en çok taklit edilen eseri olan Mona Lisa'nın ilham verdiği 1950 Oscar ödülünü kazanan bir film şarkısını dinledik. Ray Evans ve Jay Livingston imzalı Mona Lisa'yı Nat King Cole seslendirdi.

Böylece müzikli zaman makinemizle bu sabah yaptığımız 447 yıl süren yolculuğun sonuna geldik. Geçmiş programları TRT Dinle uygulamasındaki podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Gelecek Perşembe saat 10'da tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modiri.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ile birlikte Yaylı Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Yaylı Çalgılar Dünyası programında bugün 80. yılını kutlamakta olan Borodin Kuartet yorumu ile Alexander Borodin'in Yaylı Çalgılar Kuartetlerine yer veriyoruz. Borodin Kuartet 2026 yılında 80. yıl dönümünü kapsamlı bir uluslararası turneyle kutluyor. Bu turnenin öne çıkan etkinlikleri arasında Ocak ayı başlarında Çin'de gerçekleştirdikleri bir Şostakoviç serisi ve Mart ayında Avrupa'da Köln, Amsterdam gibi önemli müzik merkezlerinde gerçekleşen Borodin, Rahmaninov ve Brahms'ın eserlerinin yer aldığı konserler bulunuyor. Bu seçkin topluluğun tarihi 1945 yılında Moskova Konservatuarı'nda Profesör Terian'ın oda müziği dersinde başlar. İstekli dört gencin kurduğu bir Yaylı Çalgılar dörtlüsüdür bu. Birinci kemanda Rostislav Dubinsky, ikinci kemanda Vladimir Rabai, viyolada Yuri Nikolaevski ve violonselde efsanevi çellist Mstislav Rostropoviç ile başlamıştır kuartet. Rostropoviç'in yerini çok kısa süre sonra Valentin Berlinski almıştır. 1946 yılında bu dörtlü Moskova Filarmoni Orkestrası dörtlüsüne dönüştürülmüştür. Birkaç yıl sonra Rabai ve Nikolaevski'nin yerini ikinci keman ve viyolada Nina Barşai ve Rudolf Barşai almıştır. Daha sonra da ikinci kemana Yaroslav Aleksandrov ve viyolaya Dimitri Shebalin katılmıştır. Borodin Kuartet'in repertuarı muazzam eserlerden oluşur. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için bestelenmiş en önemli eserlerin yanı sıra Sovyet bestecilerin eserlerini de eklemişlerdir repertuara. Dörtlünün hayatında Dimitri Shostakoviç ile olan yaratıcı işbirliği çok özel bir yere sahiptir. 1955 yılında dörtlüye Rus besteci onuruna Alexander Borodin adı verilmiştir. 1955-65 yılları arasındaki ikinci 10 yılı topluluğun neredeyse sanatsal yükseliş dönemi olarak kabul edilir. Bu 10 yıl içinde Borodin dörtlüsü 20 ülkeyi ziyaret etmiş ve konserlerinde çok büyük başarılar elde etmiştir. Avusturya gazetesi Borodinler 4 ayrı enstrüman değil 16 telli bir enstrüman adeta demiştir. 1975 yılında kuartetin birinci kemancısı Rostislav Dubinsky Rusya'dan ayrıldı. 30 yıl boyunca dörtlünün birinci kemancısı olan Dubinsky aynı zamanda Borodin'in kendine özgü müzikal yazım tarzının ve kuartet tınısının da oluşmasına sebep olan kişi olarak görülmüştür. Bu sebeple Dubinsky'nin topluluktan ayrılığı topluluğa büyük darbe vurmuştur. Bunun hemen ardından ikinci kemancısı Yaroslav Aleksandrov da sağlık sorunları nedeniyle kuartetten ayrılmıştır. Küçük bir duraklama döneminden sonra topluluk yeni üyeleriyle birlikte yine yurt dışı turnelerine başlamış ve Borodin dörtlüsünün parlak sanatsal niteliklerini kaybetmediğini kanıtlayarak dünya çapındaki konserlerine ve başarılarına devam etmiştir. Borodin Kuartet adını aldığı besteci Alexander Borodin'in eserlerini yorumlama şekilleri ile de müzik tarihine imza atmışlardır. Borodin'in D majör 2 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, bestecinin diğer birçok eserinden oldukça farklıdır. Borodin bu eseri eşi Ekaterina'ya ithaf etmiş ve eseri 20 yıl önce Heidelberg'de tanışıp aşık oldukları anı anımsatacak şekilde bestelemiştir. Besteci bu dörtlüde kendisini cello ile temsil etmiş ve eşi Ekaterina'yı ise birinci keman ile tasvir etmiştir. Her bir bölüm sıcak ve mutluluk vericidir. Bütünüyle büyüyen, derinleşen bir aşkın tasvirini çağrıştırır adeta. Birinci bölümde birinci keman ve cello arasında neredeyse konuşma tarzında paylaşılır.

paylaşılan tatlı iç çekişli bir melodiyle başlar. Ardından serbest formda yazılmış bir scherzo gelir. İkinci tema bir valsi anımsatır. Borodin ve Ekaterina ardından gelen ünlü Nocturne bölümünde yeniden ortaya çıkarlar. İkinci keman ve viyolanın eşliği üzerine cello, uzun, hassas, ateşli bir melodi sunar. Bu melodi kısa süre sonra birinci kemana geçer ve cello ile birlikte çalar. Final, andante girişiyle başlar ve kısa süre sonra hızlı, enerjik bir vivace'ye dönüşür. Tüm esere uygun bir şekilde, neşeli şekilde son verir. Şimdi bu yıl 80. sanat yılını kutlamakta olan Borodin Quartet'in 1980 yılında kaydettikleri yorumu ile besteci Alexander Borodin'in Re majör 2 numaralı dörtlüsünü dinliyoruz. Eser 4 bölümden oluşmakta.

Bu yıl 80. sanat yılını kutlamakta olan Borodin Quartet'in 1980 yılında kaydettikleri yorum ile besteci Alexander Borodin'in Re majör 2 numaralı dörtlüsünü dinledik. Besteci Alexander Borodin

aslında geçimini tam zamanlı bir kimyager olarak kazanmaktaydı ve boş zamanlarını beste yapmaya ayırıyordu. Buna rağmen olgunluk döneminde iki senfoni, iki opera ve iki yaylı çalgılar dörtlüsü de dahil olmak üzere küçük ama oldukça saygın eserler yazmayı başardı. Eserlerinin tamamı muazzam bir ustalık, melodi yeteneği, kendine özgü bir kişilik sergilemektedir. Borodin, St. Petersburg'da bir araya gelen ve baskın Batı Avrupa modellerinden bağımsız, kendine özgü Rus ulusal sanat müziği yaratmayı amaçlayan Rus beşlilerinden biriydi. Borodin'in ilk dörtlüsü daha karmaşık olduğu için daha popüler olan ikinci dörtlüsünün gölgesinde kalmış olsa da romantik ve kesinlikle Rus müziği öğelerini içeren bir numaralı dörtlünün duygusal yelpazesi canlı ve geniştir. Eser adeta melodi.

üzerine alt başlığını taşır. Orijinal tema Beethoven'ın geç dönem dörtlüsü Opus 130'un finalinden alınmıştır. Borodin bu eseri 2 yıllık bir süre içinde yazmış ve Rimski-Korsakov'un eşine ithaf ederek yayınlamıştır. Eser büyük beğeni toplamış ve bir eleştirmen Borodin'in Rusya'nın ilk büyük oda müziği eserini bestelediğini söylemiştir. Şimdi Borodin Kuartet'in orijinal üyelerinin 1958'de gerçekleştirdikleri kayıttan Borodin'in bir numaralı kuartetinin 2., 3. ve 4. bölümlerini dinliyoruz. Kemanlarda Rostislav Slubunski ve Yaroslav Aleksandrov, viyolada Dmitri Shebalin ve violonselde Valentin Berlinski'den oluşan Borodin Kuartet yorumu ile. Müziğin büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yel Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken Yel Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

0: Bayram sadece sevdiklerimizle değil, ihtiyaç sahipleriyle de paylaşmaktır.
1: Bir komşuya selam vermek, bir bekleyeni ziyaret etmek.
0: Küçük iyilikler büyük mutluluklar getirir.

0: Kiminin bestecilik macerası 7 yaşındayken bir menüe ile başladı. Kimi 14 yaşında annesi için bir vals yazdı. Kimi çocuklar çalsın ve söylesin diye besteledi. Klasik müzik bestecilerini bir de çocukken veya çocuklar için yazdığı eserlerle tanıyalım mı? İlhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te.
1: Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
2: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
1: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkat

Instagram'dan yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerindeki tüm kardeşlerime dayanışma mesajı gönderiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını kutladı. Erdoğan ayrıca hac ibadetini yerine getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aracılığıyla telefonda kutsal topraklardaki hacılarla da görüştü. Tüm hacıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz dedi. MHP Genel Başkanı, CHP'de yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı da yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır, arınma ve durulma süreci başlatılmalı dedi. Bahçeli, tartışmalara neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. CHP'de bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın içini dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerine haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkarıldığı belirtildi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel, yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Mutlak butlan kararı sonrası gerilimin sürdüğü CHP'de yeni bir hamle de gelmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Kılıçdaroğlu 3 sayfalık yazılı başvurusunda Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılarak iptal edilmesini talep etti. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. CHP Parti Meclisi pazartesi günü toplanmayacak. 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan toplantı, üyelere resmi tebligat gitmediği için ileri bir tarihe ertelendi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken, ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan güçlerine ve ticari gemi trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir İran askeri tesisi vuruldu. İran saldırıya misillemede bulunduğunu açıklarken, Kuveyt'te hava savunma sistemleri, füze ve İHA saldırıları sebebiyle devreye girdi. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump yeni açıklamalar yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı'na kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. Katil İsrail unsurları ve işgalciler Batı Şeria'da da teröristirdi. Ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın Odessa bölgesine Rus ordusu tarafından insansız hava aracılığıyla düzenlenen saldırıda ikisi çocuk 11 kişi yaralandı. Sivil altyapının hedef alındığı saldırıda bazı binalarla araçlar zarar gördü. Haberleri sunduk.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada

hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Dünyanın öbür ucunda, öbür yarım kürede kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Ebru Baldezgahçı, aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, Güney Amerika'ya, güneyde bir yere gidiyoruz. Yine bir bayramı karşılamanın, sevdiklerimizle kucaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkese huzurla, sevgiyle geçecek bir bayram haftası diliyoruz. Bugün güneyden bayrama yakışacak neşeli şarkılar seçtik sizler için. Vengo bajando borrachito.

bir toprak parçasında, Atlas Okyanusu'yla Pasifik'in el sıkıştığı bir ülkede, Panama'dan geldi ilk müziğimiz. Panama yüzyıllar boyunca İspanyol sömürgesi olarak kalmış, 1821'de bağımsızlığını kazanmış. 1914'te Panama Kanalı'nın açılmasıyla dünya tarihinin merkezlerinden biri haline gelmiş. Bu kanal yalnızca ticaret değil, kültürü ve müziği de taşımış. Yaşasın Panama diyen bir kumbiye dinleyen.

İspanyolca zengin sahil anlamına gelen bir ülke Costa Rica. Dünyada ordusu bulunmayan az sayıdaki ülkelerden biri. Costa Rica'nın müziği zengin kültürel mirası ve çeşitliliği yansıtan bir yapıya sahip. Ülkenin müziği, yerli halkların geleneksel müziği, İspanyol kolonizasyonunun etkileri, Afrikalı kölelerin müziği ve diğer Latin Amerika kültürleriyle etkileşimler sonucu şekillenmiş. Dinleyeceğimiz kıpır kıpır şarkı Salseros de Corazón.

Costa Rica'nın müziği sadece eğlencelik bir aktivite değil, aynı zamanda kültürel kimliğin ve toplumsal değerlerin bir yansıması. Bu nedenle müzik Costa Rica'nın günlük yaşamının önemli bir parçası. Costa Rica'nın geleneksel müziği genellikle danslarla birlikte icra ediliyor ve enstrümanlar arasında gitar, marimba, akordeon ve çeşitli vurmalı çalgılar bulunuyor. Yerel müzikleri ülkenin tarihini, coğrafyasını ve etnik çeşitliliğini yansıtıyor. Dinleyeceğimiz şarkı Vagabundo.

Nikaragua'dayız. Müzik ülkenin kültürünün çoğu gibi tarihinden büyük ölçüde etkilenmiş. Avrupa, yerli ve Afrika etkilerinin bir karışımı. Asya ve Arap müziği etkilerinin yanı sıra İspanyol ve Latin kökenli diğer müziklerin de etkisini görüyoruz. Günümüz müziği, İspanyol ve geleneksel yerli Hint müzik enstrümanlarını ve tarzlarını anımsatıyor. Yerel müzisyenler ülkede yaygın olan marimba ve diğer müzik aletlerini sıklıkla kullanıyor. Nikaragua konumu gereği dünyadaki pek çok akımdan etkilenmeye açık bir ülke. Şarkımızın adı Kole Kole.

Nikaragua'da yerel sanatçıların müziğini korurken aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen müzikleri de kültürlerine katıyorlar. Pop dahil diğer türlerin yanı sıra Dominik Cumhuriyeti'nin bakata ve merengüesini, Jamaika'nın reggae'sini, Porto Rico'nun salsa ve reggaeton'unu ve Kolombiya'nın kumbiyasını dinliyor ve etkileniyorlar.

Venezuela'dayız. Bu toprakların karakteristik müziği temel joropo, tuyera olarak da adlandırılıyor. Genellikle arp ve maracas kullanılarak icra ediliyor. Arpın yerini zaman zaman gitarın aldığı da oluyor. Müzik burada sadece iki icracı gerektiriyor: arpçı ve şarkıcı. Joropo arpçılar arpist için arpisto adını tercih ediyorlar. Ensemble Bakiona'yı dinliyoruz. Bir arp, bir gitar, bir maracas, bir ukulele'den oluşan genç bir grup.

Meksika müziği çok farklı müzik türlerini ve performans stillerini geniş bir yelpazede sunar bize. Çeşitli kültürlerden, özellikle de Meksika ve Avrupa'daki yerli halkların kültüründen etkilenmiş. Müzik, 19. yüzyıldan itibaren Meksika milliyetçiliğinin bir ifadesi. Bir Calentano dinliyoruz şimdi.

Hayatı bir an durduran, gündeliği donduran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Müzik her nereden seslenirse seslensin, ruhumuza dokunuyor. Ebru Baldezgahçı, Aybeniz Ece Uçan. Haftaya güneyde başka bir yerde, başka öykülerde, başka...

0: başka şarkılardı.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı eskiden yeniye başladı. Program yapımcımız Gül Karaman, ben Hafize Okan. Bizimle aynı frekansta buluşan herkese merhaba diyoruz. Bugün radyomuzda sadece müzik değil, bayramın huzuru ve bereketi var. Kilometrelerce uzaktaki sevdiklerine sesimizi ulaştırmak isteyen herkes için yayındayız. Şimdi 12 Haziran 2025 tarihine geri dönüyor. Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'nda sizleri bekleyen konuklarımızla İyi bir bayram günü geçirmenizi diliyoruz. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin değerli sesleri soprano Funda Ateşoğlu ve Esin Talınlı, piyanist Malat İsmailova eşliğinde seçtikleri eserlerle dünyayı ayaklarımızın altına seriyorlar. Notaların gücünü seslerinin ışıltısıyla renklendirerek rengarenk keyifli dakikalar vaat ediyorlar. Sanatçıların kaleidoskopu andıran repertuarları yorumlarıyla bakalım bugün hangi müzikal desenleri yaratacak. Dürbün hareket ediyor. 1981 yılında radyolarda sıklıkla duyulan bir şarkı bugün Ankara Radyosu stüdyolarından tekrar size ulaşıyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, soprano sanatçılarımız Funda Ateşoğlu ve Esin Talınlı, Bora Ayanoğlu, Yusuf Yalçın imzası taşıyan Güller ve Dudaklar isimli bu güzel şarkıyla seslendiler. Eskiden Yeniye programımızın hemen başında. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, bugün bizimle birlikteler Funda Ateşoğlu, Esin Talınlı ve piyanoda Malat İsmailova. Onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Önce sorayım, artık herhalde sezon tatile girdi değil mi opera balede?
1: Operadaki temsiller anlamında tatile girdi. Fakat bizim tabii ki festivallerimiz başlıyor şimdi de. Evet. Festivalden dolayı orada görevli olan arkadaşlarımız hala çalışmalarına devam ediyorlar.
0: Nasıl bir sezondu? Şöyle bir yorumlayacak olursanız.
2: Güzel, keyifli bir sezon. Seyircilerimiz çok geliyorlar, ilgi gösteriyorlar operamıza, eserlerimize. Bizim için de keyifli bir sezon oldu.
0: Biliyor musunuz, o opera bale binası ve salon da herkesin çok mutlulukla geldiği bir yer.
2: Değil mi?
0: Galiba insan orada kendini mutlu ediyor. O yüzden hep dolu dolu sahneye de çıkan sanatçılar seyircilerin salonu doldurduğunu görüyor galiba.
2: Evet, evet. Gerçekten her zaman çok dolu. Seyircimiz çok ilgili. Bu da bizi çok mutlu ediyor ve aslında daha büyük bir opera binasına da ihtiyacımız var. Bunu da gösteriyor.
0: Evet. Evet. Şimdi tabii sözünü ettiğimiz siz olunca çok başka bir seyirci kitleniz de var sizin. Prodüktör arkadaşımla sizi dinlemeye geldiğimde Resim Heykel Müzesi'nde, evet, operet sahnesinde salonlara sığamadı kimse.
2: Evet.
0: Hep alkış dinmek bilmedi. Sizi bir daha bislerle tekrar tekrar dinlemek isteyen bir seyirci vardı. Hakikaten son derece güzel bir konserdi. Önce çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ve bu kadar güzel bir konseri bize sunduğunuz için arka planda nasıl bir düşünce vardı, nasıl

0: aslında ilk projesidir bu.
1: Öyle mi?
2: Biz esasında 3 sopranoyuz. Evet. Grubumuz Anatolian Sopranos olarak kuruldu. 2010 senesinde bu grubu oluşturduk. Dünyada ve ülkemizde de 3 tenor, 3 bas ses örnekleri vardı ve çok güzel işlere imza atıyorlardı. Ben de dedim ki niye 3 soprano grubu olmasın? Çünkü operanın ve kendi öz müziğimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak adına ve önce bu fikrimi sevgili Funda arkadaşımla paylaştım. O da çok sıcak baktı. Daha sonra da Çiğdem arkadaşımızı bu gruba teklifi sunduk. O da gerçekten çok heyecanlandı ve biz 2010 senesinde bu grubu kurduk. 15 sene oldu. Biz bir arkadaştık zaten. Arkadaş olarak başladık ama şu anda dostluk, kardeşlik, artık içinde her türlü şeyi barındıran, güzelliği, sevgiyi barındıran bir grup olduk. Ama ilk başlangıçta tabii ki bu eser seçimi falan onunla da ilgili çok güzel çalışmalarımız oldu. Evlerde toplandık. Herkes notalarını getirdi. Çocuklarımız, kendi kızlarımız, oğullarımız, onlar da geldiler. Onlar da bize fikirler verdiler falan. Çok böyle gerçekten çok heyecanla başladık ve o heyecanımız hala hiç dinmeden devam ediyor.
1: Ve meyveleri de çok güzel geliyor. Evet. Tabii çok sevilen, tanınan, bilinen sanatçılar oldunuz. Ama ben o gün operet sahnesinde ikinizi gördüm sahnede. Üçüncü arkadaşınız bir biz için çıktı. Davet evet. ettiniz. Seyircilerin arasından geldi. Neden?
3: Çiğdem arkadaşımız Bodrum'da eşi yaşıyor. Orada çok değerli bir profesör, göz doktorumuz. Orada da bir yaşamı var artık. Ankara'da çok bulunamıyor. O yüzden bizim bazı konserlerimize kendisi katılamıyor. Katılamayacak. Biz ikimiz, Esin'le ben daha çok götüreceğiz ama kendisi de ne zaman uygunsa o konserlerde bizimle olacak. Ama şöyle, biz en baştan 3 kişi çalıştığımız zaman bu eserleri 2 kişi de yapabilecek şekilde çalıştık. Neden? Çünkü hepimiz operada rollerimiz var. Uygun olmayabiliyoruz ya da hastalık oluyor, bir şey oluyor. Biz çoğu zaman bazen birimiz hastalandığında ya da birinin çok önemli bir şey olduğu zaman aynı repertuarı öyle hazırladık ki 2 kişi de çok rahat sunabilelim diye. Böyle konserler yap. Çiğdemciğim, canım, onun da çok daha tabii renkli, çok güzel oluyor. Ama o katılamadığı zaman da biz ikimiz yürüteceğiz.
2: Evet. Şu zaten... anda da bizi, affedersiniz girdim lafa ama şu anda da büyük ihtimalle bizi dinliyor. Biz evet. buradan da ona sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz.
1: Evet, sevgiler sunalım kendisine. Gerçekten seyirciye çok özel anlar yaşatıyorsunuz. Bir de çok güzel kadınlarsınız. Yani sahneyi dolduruyorsunuz. Hiç erkek yok. Piyanoda Melahat İsmail Baba ile birlikte birbirinizle iletişiminiz, kurduğunuz o göz teması, seyirciyle enerjisi çok yüksek iletişim, olağanüstü bir sinerji yaratıyorsunuz orada. Hakikaten çok güzel. Ben o konserde gördüm bunu. Dolu dolu, hem kulağımız doluyor, mutlu oluyor, hem gözümüz, her anlamda bir sanat şöleni sunuyorsunuz. Üstelik bir de sunumu da konser boyunca siz yapıyorsunuz.
3: Evet.
1: O işi daha da sıcak hale getiriyor galiba, değil mi?
3: Evet.
2: Seyirciyle iletişim çok güzel bir şey. Seyirci de olaya katıldığı zaman daha da mutlu olarak ayrılıyor. Tabii, tabii. O yüzden de mümkün olduğunca iletişim halinde oluyoruz.
1: Ben mesela bir konser izlediğimde sadece gelip eserini sunup gittiği zaman sanatçı eksik hissediyorum, değil kendimi. Mi? Ama o iletişim dilini evet. duyduğum zaman benimle aynı dili konuşan, çünkü müziği seviyorum ama o dil benim konuştuğum, bildiğim evet. bir dil değil, kulağımın bildiği bir
3: evet.
1: dil.
3: Evet.
1: Siz evet. onu ortaya koyunca ortak bir payda da daha yakın hissediyorum evet. kendimi.
3: Biz bu Anatolian Sopranos'u kurmamızın en büyük nedenlerinden biri kendi ülkemizde daha çok kitlelere ulaşabilelim. Kendi müziğimizi de çok sesli nasıl yapılıyor, bütün evrensel boyuta nasıl taşınıyor ve bütün dünya müziklerini, operalarımızı, operetlerimizi sevimli bir şekilde, sıcak bir şekilde sunalım, tanıtalım. Bunu da sıcak ve sevimli sunmanın en büyük şeyi onlarla konuşarak da iletişim kurmak.
1: Nasıl peki dönütler alıyorsunuz?
3: Çok çok beğeniyorum.
1: Yurt dışındaki konserlerinizde özellikle.
3: Yurt dışında şöyle, biz sırf kadınlar olmamızın da şöyle bir avantajı var. Türk kadınını da orada çok güzel gösteriyoruz. Büyükelçilerimiz Türkiye'de bir toplantısında bir konser yapma imkanı bulduk. Çok beğenildi. Bizi onun için bütün yurt dışında çoğu büyükelçimiz ülkemizi temsil etmek için de davet ettiler.
1: Evet.
3: Çok güzel konserler oralarda da ve ülkemizi Türk kadını olarak temsil
1: çok
3: etti.
1: Güzel. Var mı dünyada peki sopranoların olduğu başka sanatçılar?
2: Bir iki böyle bir küçük oluşum oldu fakat devamlılığı olarak baktığımızda öyle yok. Bir şey yok, görmüyoruz yani.
1: Tarihe de geçeceksiniz.
2: Evet. Bir de onlar daha çok mesela üç sopranolar genelde daha aryalar, opera aryaları üzerinden öyle üç

0: soprano grupları oldu ama bizimki gibi değil.
1: Sizinki gibi değil. O zaman şimdi ben sizi tekrar sahnedeki yerinize alayım ve sevgili dinleyicilerimize bu son derece güzel müziklerden oluşan o gece izlediğimiz konserin bir hoş yansımasını buradan dinleyicilerimize iletelim. Şimdi Turgay Erdener'in bir güzel eseri var. Esin Talınlı Malahat İsmailova ile birlikte seslendiriyor. Sen, sen, sen.

Sevgili dinleyicilerimiz, Esin Talınlı'nın sesinden ve Mulat İsmailova'nın piyanosundan dinledik. Turgay Erdener bestesi Sen Sen Sen dedi sanatçımız. Sevgili Turgay.

0: Erden Er'e de buradan sevgilerimizi iletelim. Evet. Bu kadar güzel bir beste yaptığı harika için ve beste. Bu kadar güzel bir yorum için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın İsmailova bizimle birlikte, piyanosunun başından ayırmak çok zor oluyor kendisini. Tekrar merhaba.
1: Merhaba.
0: Bu başarılı topluluğun içinde yer almak çok özel bir durum ve siz aynı zamanda anahtar da bir yerde duruyorsunuz. Özellikle çalmış olduğunuz eserlerde, seslendirilen bu eserlerde düzenleme, repertuar belirlerken yapılan düzenleme çok önemli değil mi? Nasıl evet. yapıyorsunuz? Düzenlemeler sizin mi yoksa düzenlemesi yapılmış eserler mi?
1: Bazı düzenlemeler benimki de oluyor. Ama Türk eserlerini çok seviyorum, bestecileri çok seviyorum ve gerçek bir mutluluk.
0: Konser boyunca
1: bu ekiple,
0: sahnedesiniz.
1: Evet, konuşmak, çalışmak çok büyük bir mutluluk. Hatta yurt dışı turnelerimde de çok mutlu oluyorum çünkü çok komikler. Gerçekten böyle
0: ne yapıyorlar?
1: Hep sürekli onları dinlemek istiyorum. Çok böyle komik şeyler anlatıyorlar.
2: Ben evet, böyle keyifliyiz gerçekten.
1: Evet, çok
0: evet, aranızda güzel bir evet, iletişim enerji var hakikaten. Ama siz aynı zamanda hiç yorgunluk belirtisi göstermiyorsunuz.
1: Yani ben müzikten yorulmuyorum. Çünkü evet. böyle kalpten çalmaya çalışıyorum. Gerçekten sevdiğim insanları da çok kalpten seviyorum. Ve eğer o yoksa yapamıyorum. Evet. Böyle bir çok iyi iletişimimiz var. Çok seviyorum üçünü de. Çok saygı duyuyorum.
0: Hepiniz güler yüzlüsünüz. Seyirciye karşı da öyle. Hiçbir şekilde ben bazen size bakıyorum konser sırasında. Esin Hanım, Funda Hanım giriyor çıkıyor. Birazcık soluklanıyor. Belki su içiyor. Siz sürekli oradasınız. Ya o bilekler nasıl yorulmuyor. Hayranlıkla izliyorum. Maşallah. Hakikaten.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Peki repertuarı nasıl belirliyorsunuz?
2: Önce Melahat'ımız için bir şey söylemek
0: Tabii,
2: istiyorum.
0: Buyurun.
2: Kendisi bizim için çok değerli. Bir kere o kadar kocaman bir yüreği var ki o müziğine de yansıyor.
0: Evet.
2: Ve sadece çok iyi bir piyanist değil, aynı zamanda bir besteci.
0: Tabii.
2: O yüzden onun da çok büyük bir katkısı var. Bizim eserlerimize, bize düzenlenen eserleri de yorumlarken çok etkisi var. Aynı zamanda da mesela şu eseri söylemek istiyoruz dediğimiz zaman onu bize düzenleyebilecek bir kapasitesi de var. Çok mutluyuz. İyi ki bizimle. Önce bunu söylemek
0: ben çok
2: istiyorum.
0: Çok disiplinli çalışıyor.
2: Çok disiplinli, evet. çok severek. O sevgisi bize de yansıyor.
0: Tabii.
2: İkincisi repertuar için şöyle, biz kaliteli dünya çapında çok değerli eserleri, opera eserleri, işte operetler, bütün dünya müziklerini evrensel olarak, evrensel şekilde çok seslendirilmiş olarak halkımıza sunmak istiyoruz. Bunun içinde kendi Türk müziğimiz, türkülerimiz de var.
0: Evet.
2: Bunu harmanlayarak ve gittiğimiz yörenin turnelerde o salonun durumuna göre de, seyirciye göre de bazen repertuar belirliyoruz ama en başta kendi eserlerimizden de mutlaka evrensel boyuttaki eserlerimizi de dinletmek istiyoruz.
0: Siz peki sesinizle de katılacak mısınız?
1: Hayır.
0: Piyanom sesi diyorsunuz.
1: Evet,
0: peki o zaman sizi dinlemeye devam ediyoruz. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Adio Querida, yüzyıllar içinde Endülüs, Balkan ve Türk müziğinden ögelerle harmanlanan Ladino balatların en güzel örneklerinden biri. İber Yarımadası'ndan topraklarımıza uzanan, acı bir vedayı anlatan bir sefarat şarkı. İşte bu yüzden hepimizi sarıp sarmalıyor. Turgay Erdener imzasının da yer aldığı bu şarkıyı şimdi sanatçılarımızdan dinliyoruz. Adio Querida.

Turgay Erdener düzenlemesiyle bir seferat şarkı dinledik. Adio Querida ve soprano sanatçılarımız Funda Ateşoğlu Esin Talınlı, piyanist Malat İsmailova eşliğinde bu kez yine bir anonim türküyle yer alıyorlar. Musa Göçmen düzenlemesini yapmış. Gesi Bağları.

0: Gesi bağlarını seslendirdiler sevgili dinleyiciler. Hem halk müziğinden hem de geleneksel sanat müziğinden örnekler de veriyorlar. Ve burada hemen şunu sormak isterim yeri gelmişken. Geleneksel müzik örneklerimizden biri de klasik Türk müziğinden bir örnek. Saraydan hatta Hacı Arif Bey bestesi. Özellikle buna bu tür müziklere de yer vermekteki asıl amaç Sayın Ateşoğlu, hani az önce söylediniz ya, biz evrensel bir boyuta taşımak istiyoruz. Bu mudur yoksa başka bizim bakın nelerimiz var, çeşitlerimiz bol örneği midir?
1: Aslında ikisi de var. Tabii en başta dediğim gibi çok seslendirmek, evrensele taşımak çok önemli. Gerçekten de çok büyük değerler. Klasik Türk müziğimiz de çok değerli. Ben küçücük şunu söylemek istiyorum. Hacı Arif Bey dizisi vardı ve ben ilk orada lise yıllarındaydım galiba. Dinlediğimde aşık oldum. Gözlerimden yaşlar geldi bu şarkıya. Dedim ki ben ileride opera sanatçısı olmak da istiyorum. Keşke bunu söyleyebilsem. Böyle içimden geçti. Sonra sağ olsun Rujor Hoynik bunu söyleyince beni kırmadı ve çok güzel bir piyano düzenlemesi yaptı. Çok sesli bir eşlik. Ben de söylüyorum şimdi çok severek.
0: O zaman dinleyelim biz de bu güzel düzenlemeyle bu Hacı Arif bestesini. Vücud ikliminin sultanı sensin.

0: Çok teşekkür ediyoruz Funda Ateşoğlu ve Malat İsmailova'ya Hacı Arif Bey'in bu güzel eserini bizimle buluşturdukları için. Ve tabii Bujor Hoynik'in güzel düzenlemesine
1: çok
0: ayrıca
1: teşekkür ederiz.
0: Ona da sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, Arjantinli piyanist Julio César Sanders tarafından bestelenen Adios Muchachos aslında bir grup arkadaşa söylenecek eğlenceli bir ilahi olarak düşünülmüştü. Ancak 9 Eylül 1927'de ortaya çıkışından bu yana evrim geçirdi tango ve onu sınır tanımaz eserler arasına soktu. Şimdi bu güzel eseri dinliyoruz önce. Tabii bununla yetinmeyeceğiz. Tango ülkemizin sınırlarından da girmişti. Gönlünü tangoya veren Türk tangolarını yaratan isimleri programımızda biz de saygıyla anarak onlardan birinden seçilen bir eserle yad edelim o isimleri de. Ahmet Şefik Gürmeliç'in sözleri ve müziği kendisine ait olan Seyhan Hanım ve Sema Moritz tarafından ayrı ayrı seslendirilen Hasret Gelecek ardından da.

Sevgili Funda Ateşoğlu ve Esin Talınlı, Malahat İsmailova, su gibi aktınız içimizden. Ne kadar güzelsiniz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biz daha önce Murray Matthew'nun Fransızca bir şarkısından, onun müziğinden ama kendi müziğimiz gibi çok severek dinlediğimiz bir şarkıya geçiyoruz. Sözler Fikret Şeneş, Ayten Altman 1970'lerin başında galiba seslendirmiş. Bakalım bu iki güzel ses bize nasıl yorumluyor. Memleketim.

Çok teşekkür ediyoruz. Sanatçılarımıza Yusuf Yalçın düzenlemesiyle seslendirdiler eseri. Sevgili dinleyiciler, şimdi dinleteceğimiz Ennio Morricone'nin Nella Fantasia adını taşıyan bir eseri var. Sarah Brightman 1998'de çıkan Eden albümünde yer alan bu şarkı için Morricone'ye defalarca yalvarmak zorunda kalmış. Biz de özellikle Morricone'nin The Mission filmi için yazdığı bu enstrümantal eseri yaklaşık uzunca bir zaman sonra, 3 yıl önce Bay Morricone'ye bu özel parçayı şarkıya dönüştürmeme izin verip vermeyeceğini sorduğumda kesin bir şekilde reddetti diyor. Ama yalvarmaları öylesine bıktırmış ki sonunda pes etmiş Morricone ve vermiş şarkıyı. Ardından da Emma Chaplin'in şarkısı yer alacak programımızda. Sanatçılarımız bu kez Jean-Patrick Captaville'in Spentele Stelle isimli şarkısını seslendirecekler. İki şarkıyı da birlikte dinliyoruz.

Artık sonuna geldik. Bir Karadeniz türküsüyle bitirelim istiyoruz. Bu kadar güzel yorumlarla zaman nasıl akıp geçti anlamadık bile. Çok teşekkür ederiz. sevgili dinleyicilerimiz, bizimle birlikte bugün buluşan sanatçı konuklarımıza tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin değerli sesleri soprano Funda Ateşoğlu ve Esin Talınlı ve piyanist Malahat İsmailova ile birlikteydik eskiden Yeniye'de. Bize son derece güzel bir repertuarla geldiler ve artık programın sonuna geldik. Maalesef bir şarkıyı sizinle paylaşamadık ama konserlerinde dinleme fırsatınız çokça olacak bu güzel eserleri. Şimdi bizimle buluşan tüm dinleyicilerimize, müziği hak ettiği derinlikte yaşayanlara ve yaşatanlara tekrar teşekkür ederek ayrılıyoruz huzurlarınızdan ve sanatçılarımızla anonim bir Karadeniz türküsüyle baş başa bırakıyoruz.

eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Aracı ve Toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo İşte, Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta değindiğimiz gibi Rahmaninov 19. yüzyıl sonlarında doğar ve 20. yüzyıl başlarındaki tüm gelişmelere tanık olur. Bestecinin müzik dilinin bu durumdan etkilenmemesi mümkün değildir elbette. Yeni bir müzik geleneğinin ortaya çıkması kaçınılmazdır ve gerek besteci, gerekse dinleyici romantizme veda etmektedir. İkinci piyano konçertosu bu dönemin kapanış eseri olarak yorumlanır çoğu müzik yazarınca. Oysa

yeni mezun olmuştur ve kompozisyon bölümünü birincilikle bitirmiştir. Henüz öğrenciyken yazdığı 3 prelüt bile Moskova'da bilinirken ilk konçertosunun seslendirilişi büyük bir hayal kırıklığıyla sona erer. Herkesin kendisinden başarılı bir kariyer beklediği Rahmaninov bir süre yazmaya ara verir. 6 yıl sonra yazdığı ilk senfonisinde de aynı durum söz konusudur. Tüm bu başarısızlık öyküsü 2. piyano konçertosuyla sona erer. Moskova besteciyi bağrına basar ve eser Avrupa'da büyük ses getirir. Ancak bu kez de ülkede başlayan politik gerilim Rahmaninov'u radikal bir karar almaya zorlar. 1917 yılının çalkantılı döneminde ülkesini terk ederek İsviçre'ye gider. Burada yazdığı iki eser kısa sürede dağlara gider. Paganini ve Corelli'nin temaları üzerine yazdığı varyasyonlar büyük ilgi görür. 1931 yılında Corelli'nin La Folla teması üzerine solo piyano için yazdığı eseri 3 yıl sonra Paganini'nin 24 K.P.'si üzerine yazdığı piyano ve orkestra için varyasyonlar izler. İsviçre'den sonraki durak Amerika'dır. Burada ünü gittikçe pekişen Rahmaninov'a çeşitli orkestralardan ve müzik okullarından teklif gelse de kabul etmez. Bu süreyi yalnızca eserlerini seslendirmekte geçiren besteci yaklaşan savaş nedeniyle Amerika'da kalmaya karar verir ve yaşamını burada yitirir. Değerli dinleyiciler, Rahmaninov'un iki eserine yer vereceğimiz programımıza ikinci senfoniyle başlıyoruz. Eser süresinin program süremizi zorlaması nedeniyle 1 ve 4. bölümlerini yer vereceğimiz eseri Edward Downes yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Rahmaninov'un ikinci senfonisinin 1 ve 4. bölümlerini dinlediniz. Edward Downes yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Sırada yine Rahmaninov'un piyano için 5 parçası var. Vladimir Ashkenaz çalıyor.

Rahmaninov'un piyano için 5 parçasını dinlediniz. Vladimir Aşkenaz seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Halim Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. Hoşça kalın.

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Hakkı Aksu. TRT Radyo 3'ün çok değerli dinleyicileri, bir hafta aradan sonra yine birlikteyiz. Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu bir bayram günü geçirmenizi dileyerek başlıyoruz bugünkü programımıza. Bugün siz değerli dinleyicilerimize çok özel bir program hazırladık ve programımızın tamamını ünlü Alman leitmotif ustası Richard Wagner'e ve onun ülkemizde sahnelenen eserlerine ayırdık. Öncelikle bilmeyenler için leitmotif terimini açıklayalım. Leitmotif, baskın ve sürekli tekrarlanan anları, durumları, sözcükleri belirtmek için kullanılan bir terimdir. Zamanla müziğin kapsamının ötesine geçerek edebiyat ve diğer sahne sanatlarında da kullanılmaya başlamıştır. Türkler Richard Wagner'le ilk kez Osmanlı Devleti zamanında tanışmışlardı. Wagner, Bayreuth Festival Tiyatrosu'nun inşaat fonuna maddi yardım ararken Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'e de başvurmuş, 1872'de ondan dönemin para birimiyle 900 talerlik bir bağış almış ve Seine Majestät der Sultan zu Konstantinopol adına düzenlediği sertifikalara imzasını atarak İstanbul'a yollamıştı. Ancak Abdülaziz ölünce açılışa gidememişti. Şimdi sohbetimize kısa bir ara vererek Wagner'den güzel bir eser dinleyelim. Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası 2 Mart 2017'de Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu'nda Şef Erdem Çöloğlu yönetiminde icra ediyor. Bestecinin en trajik konu içeren operalarından biri olan Tristan ve Isolde operasından Prelüt.

Richard Wagner'in Tristan ve Isolde operasından Prelüdü, Şef Erdem Çöloğlu yönetimindeki Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. 7 Nisan 1870 Perşembe akşamı Beyoğlu ahalisi bir zamanlar bugünkü Çiçek Pasajı'nın yerinde bulunan ve o devirde adını Royal Opera gibi Emperyal Theater Naum olarak ilan eden ve bir tür saltanat operasına dönüşmüş olan Naum Tiyatrosu'nda özel bir konsere gider. 19. yüzyılda İtalyan operaları sahneye koyan günümüzün bu yitik tiyatrosu, o akşam alışa geldik repertuarından çok farklı bir programa ev sahipliği yapmaktadır. O akşamki Grand Konser'de İstanbul'un Naum Tiyatrosu'nda Richard Wagner'e ithafen Pays Lothain, yani Uzak Ülkeler adını taşıyan son derece özgün ve büyük besteciye uzak bir ülkeden metiye sayılacak bir senfonik şiir seslendirilir. Wagner'in Türklerle dostluğu devam etmektedir. Yurdumuzda Ankara Devlet Konservatuarı tatbikat sahnesinde, daha sonra da operanın normal repertuar temsillerinde bir Wagner operasının sahnelenmesi için biraz daha zaman gerekiyordu. Ancak bir Wagner operası olmasa bile konser olarak Wagner halkımızla buluşturulmuştu. Bu buluşma 7 Mart 1953 tarihinde Ankara'da gerçekleşmişti. Yurdumuzun ilk opera sanatçılarından olan soprano Semiha Berksoy, ilk kez Wagner eserlerinden oluşan bir programla seyircinin karşısına çıkmıştı. Bir Wagner operasının temsili için 8 Nisan 1961 tarihini beklememiz gerekiyordu. 1960-61 sezonunda Ankara Operası'nda, o zamanki adıyla Devlet Tiyatrosu Opera Bölümünde ilk kez bir Wagner operası sahnelendi. Yurt dışında ilk kez Almanya'da rejisörlük eğitimi almış olan Feridun Altuna'nın sahneye koyduğu Uçan Hollandalı operasıdır bu. Librettoyu Hasan Ferit Alnar Türkçe'ye çevirmişti ve orkestra şefliğini Alman Kurt Eichhorn, koro şefliğini Adolfo Camozzo, dekor ve kostüm tasarımlarını Seza Altındağ yapmıştı. Bu ilk Wagner operasında Ayhan Baran, İhsan Şenol, Neriman Esi, Fevziye Bartu, Ana İde, Necdet Başkurt, Cemil Sökmen, Savni Subaşı, Mesude Çağlayan, Hikmet Sesar, Oktay Akyüz, Nevzat Çidamlı, Süleyman Güler, Rıfkı Ar, Özcan Sevgen ve Seyit Ahmet Yıldız oynamışlardı. Yurdumuzda bir Wagner operası ikinci kez 19 Aralık 1992 tarihinde İstanbul Operası tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde Giancarlo

Ödel Monaco rejisiyle yine Türkçe oynandı. Son olarak İzmir Operası tarafından ve ilk kez orijinal dilde sahnelendi. Şimdi İzmir'de yapılan Uçan Hollandalı Operası temsilinin uvertürünü Winfried Müller yönetiminde dinliyoruz.

Richard Wagner'in Uçan Hollandalı adlı operasının uvertürünü orkestra şefi Winfried Müller yönetiminde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası icra etti. Yurdumuzda bir Wagner operası ikinci kez 19 Aralık 1992 tarihinde İstanbul Operası'nca Atatürk Kültür Merkezi'nde Giancarlo del Monaco çevirisiyle yine Türkçe oynandı. Yurdumuzda ilk sahnelenen Wagner operasında solist olarak görev alan solistlerden biri olan devlet sanatçısı Ayhan Baran, Romanya'nın başkenti Bükreş'te her yıl yapılan George Enescu Müzik Festivali'ne de katılarak orada Wagner'in Uçan Hollandalı operasından Daland'ın aryasını söylemişti. Möchtest du mein Kind adlı bu güzel aryayı festival orkestrası eşliğinde devlet sanatçımızın güzel yorumuyla dinliyoruz.

Romanya'nın başkentinde yapılan Uluslararası George Enescu Festivali'nde festivalin orkestrası eşliğinde Ayhan Baran'dan Wagner'in Uçan Hollandalı operasından Kaptan Daland'ın aryasını dinledik. Yurdumuzda Wagner opera temsilcileri yanı sıra senfoni orkestralarımızda da onun eserlerine yer veriliyordu. Richard Wagner'in Tristan ve Isolde operasının finalindeki Isolde'nin o müthiş Liebestod yani Aşktan Ölüm aryası Wagner'in en sevilen aryalarından biridir. 1859'da tamamlanan, 1865'te premieri yapılan operanın doruk noktası olan bu bölümde Isolde Tristan'ın ölü bedeni üzerinde şarkı söyler. Şimdi sizleri Ankara Ada Konser Salonu'ndaki 10 Mart 2023 tarihli konsere götürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şef Can Okan yönetiminde bu müthiş parçanın aynı güzellikteki konser versiyonunu yorumluyor. Dinliyoruz.

Richard Wagner'in Tristan ve Isolde operasının finalindeki Liebestod aryasının konser versiyonunu Şef Can Okan yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Lohengrin, 19. yüzyıl Alman bestecisi Richard Wagner tarafından hazırlanan 6. opera olarak 1845-1848 dönemlerinde yazılmış, bestelenmiş ve 1850'de sahnelenmiş 3 perdelik operadır. Wagner bu esere doktorunun tavsiyesiyle dinlenme ve tatil için 1845'te gittiği Marienbad'da başlamış ve 1848'de eseri bitirmişti. Eserin ilk sahnelenmesi Weimar 1850'de yapıldı. Birinci ve üçüncü perdeler için prelütler ve Lohergin'in Infernem Land aryası ve üçüncü perdenin başında bulunan Treulichtgefühlt yani gelin korosu çok sevilir. Eserin konusu Orta Çağ Almanya'sındaki Kuğulu Şövalye hikayesine dayanmaktadır. Ve bu mitik hikaye Alman yazar Wolfram von Eisenbach'ın Parzival adlı eserinde, yazarı bilinmeyen Lohengrin adlı eserde ve Lorenli Garin adlı Fransızca bir eserde anlatılmaktadır. Şimdi bu güzel operadan 18 Mayıs 1996'da İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin orkestra şefi Ercan Yenal yönetiminde verdiği temsilden 3. perde prelüdünü dinliyoruz.

Richard Wagner'in Lohengrin operasının 3. perde prelüdünü Şef Ercan Yenal yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'ndan dinledik. Wagner, 1869'da oğlu Siegfried'in doğumundan sonra ikinci eşi Cosima'nın doğum günü hediyesi olarak Siegfried Idyll'ı besteledi. İlk kez 25 Aralık 1870 Noel sabahı Zürih Tonhalle Orkestrası'nın küçük bir topluluğu tarafından İsviçre'nin Tribschen şehrindeki villalarının merdivenlerinde seslendirildi. Cosima açılış melodisiyle uyandı. Orkestra şefi Hans Richter bu özel performansta sadece 13 ölçü süren kısa trompet bölümünü çalabilmek için trompet çalmayı öğrendi. Söylentiye göre de pratik yaparken duyulmasın diye Luzern Gölü'nün ortasına kadar yelken açtı.

Şimdi Wagner'in eşine doğum hediyesi olarak bestelediği Siegfried Idyll adlı eseri, orkestra şefi Cemil Can Deliorman yönetimindeki Orkestra Akademik Başkent'in yorumuyla dinliyoruz.

Sahnelerimizden Esintiler programımızın çok değerli dinleyicileri. Bugün Alman leitmotif ustası, ünlü besteci Richard Wagner'in Osmanlı döneminde başlayan ilişkilerden bugüne dek sahnelerimizde yer verilen eserlerinden örnekler vermeye çalıştık. Böylelikle bugünkü programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Sizlere veda ederken sevdiklerinizle mutlu, huzurlu bir bayram günü geçirmenizi diliyoruz. Bizler teknik yapımda Erol Doğu ve mikrofonda ben Ebru Erkekli saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Tren Yolculuğu. Hazırlayan ve sunan Hakan Çelik.
1: Değerli dinleyiciler, TRT Radyo 3'e hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Bugün teknik yapımda Salih Yılmaz var. Dünya müziğinin farklı ülkelerinden, çeşitli dillerden ve kültürlerden müziklerle bir dünya turu gerçekleştirelim istiyorum bugünkü programda. Foto Megala ile başlayalım. Ege'nin diğer yakasından büyük olasılıkla bu melankolik ve spiritüel eser uzun yıllar boyunca etkilemiş gibi görünüyor Yunan müziği.

Foto ışık anlamına veya ışıklar anlamına geliyor. Genellikle bir içsel aydınlanma, özlem ve kader duygusunu anlatıyor. Aslında yolculuk hissine uygun bir atmosfer kurmakta. Eğer şu anda yolculukta olanlar varsa emniyetli sürüşler, emniyetli yolculuklar dilerim. Bu güzel şarkıyla başlayalım programa.

Evet, Yunanca bir şarkıyla başladık. Programdaki ikinci eser Lara Fabian'dan gelecek. Bir tarafta Belçika, Fransa ve Kanada'da müzik kariyerine devam eden, Türkiye'de de konserler vermiş olan bir isim. Envie d'un rire isimli Fransızca şarkı. Bu ifade buna gülmek istiyorum gibi çevrilebilir. Lara Fabian'ın dramatik fakat zarif bir vokali var. Kırgınlık ve duygusal dayanıklılık arasında gidip gelen bir şarkı. Biraz hüzünlü ama güçlü de bir iç sesi var. Birlikte dinleyelim. Envie d'un rire.

Şimdi sıradaki sanatçı Janis Ian ve ben biraz geç keşfettiğim için de üzüldüğüm isimlerden biri. Ve 1970'li yıllarda da özellikle belli çevrelerde oldukça tanındığını ve sevildiğini gördüm. Tabii o dönem online müzik ortamları bu kadar çok yayılmamıştı, ancak kasetlerle, plaklarla ve CD'lerle gördüğümüz bir dünya vardı. Nedense o dünyanın içine çok girmediğini fark ettiğim bir sanatçı oldu. 1970'lerden dokunaklı bir şarkı. Gençlikte dışlanmışlık, güzellik algısı ve yalnızlık üzerinde çok dürüst bir anlatım sunuyor bence. Zaman geçtikçe daha da derinleşen bir şarkı. At 17.

Şimdi bu bölümdeki sanatçı Nana Muscuri gerçekten dünya müziğinin çok önemli isimlerinden biri. Yunan asıllı ve birçok Birleşmiş Milletler projesine, kültür sanat projelerine katkı verdi. Müzikal çalışmaların ötesinde Le Temps qu'il nous reste isimli şarkı Nana Muscuri'den gelecek. Bize kalan zaman anlamına geliyor. Geçicilik, aşk ve birlikte geçirilen anların değeri üzerine yoğunlaşan bir duygusal şanson bu. Ve Lara Fabian'ın o güçlü dramatik yorumundan sonra Nana Muscuri'nin daha farklı bir stili olduğunu göreceğiz. Birlikte dinleyelim.

Radyolarınızı eğer yeni açtıysanız dünyanın farklı ülkelerine yolculuk yaptığımız tren yolculuğu programımız devam ediyor. Biraz Yunanca, biraz Farsça, bazen Arapça, İtalyanca, Rusça ve diğer dünya dillerinden şarkılar sunduğumuz ve bazen de klasik müzik eserlerine yer verdiğimiz bir yayında. Şimdi Portekiz Fado geleneğinin tipik kaderci içli atmosferini taşıyan bir şarkı. Napolyon filminde de ben bu şarkıyla karşılaştım. Fado müziğinde yalnızlık teması, bekleyiş ve geçmişe özlem ana fikirler, ana temalar. Bence tren yolculuğuna yakışan bir şarkı. O Quarto bir başka adıyla Fado Pagem bu şarkının adı.

Bir başka Yunanca şarkıyla devam ediyoruz. TRT Radyo 3'te Tren Yolculuğu programında biz suçlu değiliz anlamına gelen bir ifade Den ftima emis. Yunan müziğinde sık görülen dramatik aşk ve ayrılık temalarını anlatan bir melodi. Biraz hafif bir isyan duygusu var şarkının içinde ama duygusal kırılganlıkla birlikte geliyor komşumuzdan gelen bir başka beste ve melodi.

Evet, şimdi de sırada Southern Accents şarkısıyla önemli bir isim Dolly Parton var. Gerçekten müzik dünyasında çok ben müstesna bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllardır sahne performansıyla, sıra dışı danslarıyla, kıyafeti ve enerjisiyle dikkat çeken bir isim. Amerika'nın güneyini kültürel kimliği üzerine nostaljik bir şarkı bu ve Dolly Parton'ın o sıcak yorumu ve tarzıyla.

Bugünkü programda bir başka Yunanistan'dan sanatçı bu Nannorisma şarkısıyla karşımıza çıkacak. Yunanca ninni anlamına gelen bir eser. Tıpkı işte mesela Fransızca'da berceuse diyoruz, Yunanca'da Nannorisma. Yumuşak melodiler ve sakin bir yapı üzerine kurulu, genellikle huzur, çocukluk ve koruma hissi uyandıran bir parça. Birlikte dinleyelim.

TRT Radyo 3 yayınlarını TRT Dinle uygulamasından, tRT.net.tr'den takip edebilirsiniz. Şimdi tabii Orta Doğu'da Farsça, Arapça çok önemli diller ve ben bu dillerden şarkılar da sık sık programda yer veriyorum. Böyle Orta Doğu'da Pers etkileri taşıyan modern etnik bir parça Lara Şamanyan seslendirecek. Mistisizm ve romantizm hissini bir arada sunuyor. Ritmik yapısı melankoliyi de taşıyor. Ya Tara bu şarkının adı.

Şimdi sırada Nama Proseis şarkısı var. Bana dikkat et, beni koru anlamında. Modern Yunan pop balat tarzında duygusal bir parça. Özlem ve hassasiyet hissi baskın. Bu güzel şarkıyla birlikte artık programımızın da sonlarına yaklaşıyor olacağız. Birlikte dinleyelim.

Umarım şu ana kadar keyifli dakikalar geçiriyorsunuzdur. Julio Iglesias var sırada. Teknik yapımda Salih Yılmaz ve ben Hakan Çelik. Programımıza devam ediyoruz. Tren yolculuğunda şimdiki şarkının adı Se Me Olvida Otra Vez. Yine beni unuttu anlamına gelen bir şarkı. Tabii ki İspanyol müziğinin çok önemli bir ismi. Fakat Latin romantizminin klasik örneklerinden biri. Çok sakin ve olgun bir yorumu var. Ayrılık temasını her zaman işleyen, bir taraftan da o coşkuyu, enerjiyi hiç kaybetmeyen bir isim Julio Iglesias'tan geliyor.

Benim çok sevdiğim şarkılardan biri ve genellikle de ben çalıyorum galiba bu şarkıyı. Benden başka çalan bir radyo yayını program şu ana kadar rastlamadım ama bir kez daha paylaşmak isterim. Bu şarkının adı Le Neige de Finland. Finlandiya'nın karları anlamında şiirsel bir Fransız şansonu Edith Piaf'tan geliyor. Tabii Edith Piaf dendiğinde La Vie en Rose şarkısı kuşkusuz çok biliniyor ama çok şarkısı var. Böyle aralarda kalan, unutulan şarkıları da ben paylaşmak istiyorum. Onlardan biri bu bence. Le Neige de Finland birlikte dinleyelim.

Programımızdaki son şarkı Heaven, Chris Rea'dan gelecek. Sanatçı kısa bir süre önce hayata gözlerini yumduğu çok önemli bir isim. Amerikalı sanatçı, farklı bir müzik dili, farklı bir ton ve stil vardı, yaklaşımı vardı şarkılarında ve bestelerinde. Ben en sevdiğim şarkılarından biri olduğunu değerlendirebilirim doğrusu. Birlikte kulak verelim.

0: olursanız olun, bayram coşkusu TRT radyolarında.
1: Sevgiyle, umutla, müzikle dolu bir bayram için biz buradayız.
0: Bayramınızı birlikte kutluyoruz.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapılıyor. AK Parti'de ilk bayramlaşma 2 yıl aradan sonra CHP ile oldu. CHP heyetinin AK Parti'ye bayram ziyareti yaptığı sıralarda CHP Genel Merkezi de AK Parti heyetini ağırladı. 3 bayramın ardından yapılan bayram ziyareti samimi bir havada geçti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti heyetiyle bayramlaşmasında ise terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yayımladığı mesajda Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda tek millet iki devlet vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi pazartesi günü toplanmayacak. 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan toplantı üyelere resmi tebligat gitmediği için ileri bir tarihe ertelendi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır, arınma ve durulma süreci başlatılmalı dedi Bahçeli. Tartışmalara neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edildiğini

edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özer'le görüşebileceğini söyledi. CHP'de bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın içini dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerine haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkarıldığı belirtildi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece Milli Hava Hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanı korumak için çağrıda bulundu. Daha fazla hassasiyet istirham ediyorum diyen Bakan Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail, Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı, Batı Şeria'da da terör estirdi. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

TRT Radyo 3'te Müzikol programını dinlemeye başladınız. Ben Can Ayhan. Yaklaşık bir saat boyunca seçkilerimle mikrofon başındayım. 1986 Stay albümünün isim sahibi şarkısıyla The Controllers'ı duyduk ilk olarak. Eser Amerika R&B listesinde 12 numarada yer almıştı. The Gap Band'le devam edeceğiz sonrasında. Quincy Jones, Surface, Loose Ends'i devamında duyacaklarınız arasında. Hoş geldiniz.

Birleşik Krallık Londra çıkışlı Joanna Lowe'la 1990 senesindeyiz. First Time Ever dinlediğimiz eserdi. The Gap Band'in 1984 tarihli çalışması I Found My Baby'de duymuştuk. Soul Funk ve Disco türlerinde geçmiş dönemin üretimleriyle başladık. İlerleyen dakikalarda günümüze yakın tarihten düzenlemelere de yer vermeye çalışacağız. Şimdi ise programı devam ettiren şarkı Loose Ends'ten gelecek.

BB&Q Band'le 1986 senesindeyiz. Jenny dinledik. Eser bulunduğu albüme de ismini vermişti. Aynı yıldan bir Loose Ends çalışması, Nights of Pleasure grubun 3. albümü Zagora'da yayınlanmıştı. Eser Nick Martinelli mixiyle kulaklarınıza ulaştı. Renean

Müzik Hall'de 80'li yılların orta bölümünden şarkılarla saat içinde ilerliyoruz. 1985 senesinden önce Renee and Angela konuğumuz oldu. Street Called Desire albümünden iyi bilinen I Will Be Good'u duyduktan sonra Fatback Band'e geçiş yaptık. So Delicious albümünü çevirmeye başladığınızda karşınıza çıkan ilk çalışma Girls on My Mind buradaydı. The Emotions dinleyeceğiz şimdi.

1983 senesinden bir Surface şarkısı Falling in Love. 2025 senesinde satışa çıkan Dr. Packer and Friends Remixes albümünden yeni düzenlemesiyle Müzik Hold'deydi. 1984 yılındansa The Emotions grubunun You Are The Best şarkılarına Eminem Remix ile yayınımızda yer verdik. Bir Change klasiğiyle yayınımız sürüyor.

Dr. Packer'ın Tour Hits 2024 albümünden bir Quincy Jones Remix ile I Know Corrida'yı saat içine taşıdık. Son bir yıllık dilimde satışa

Dr. Pecker and Friends Remixes albümündense bir başka esere daha yer verdik. Change, Glow of Love, Dr. Pecker and Brandon Block 2025 Remastered Extended Mix'iyle çalmıştı. Müzikolün bu bölümünde Margaret Reynolds'ın Keep On Holding On şarkısını 2019 yılından Joy Negro Playout editiyle son olarak dinleyeceğiz. Ben Can Ayhan. Her perşembe TRT Radyo 3'te Müzikol programını hazırlayıp sunuyorum. Gelecek hafta bu frekanslarda yeniden karşılaşmak ümidiyle müzik dolu bir hafta diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

Dünya listelerinin zirvesinden en yeni keşiflere uzanan müzik yolculuğu Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından saat 19'a dek sizlerle. Açılışta Deep House ve Melodic House çizgisinde müzik yapan ABZ ve Play Me Louder albümünden Muted, Pop Durak başlıyor. Pop Durak.

Salif Keita klasiği Madan dinledik. Yeni makyajda imza son yıllarda büyük ilgi gören İngiliz DJ Jonas Blue'ya aitti. Bu arada şarkının önceki ay radyolarda çalınmaya başladığını ve dans listelerde yer bulduğunu da sözlerimize ekleyelim ve yolumuza Romanya'da devam edelim. Latin esanslı dans müziğe yoğunlaşan Rareş, 2022 yılında ülkesinde düzenlenen bir yetenek yarışmasında kazandığı birincilik onu üne kavuşturmuştu. Şimdi Çetey Ay Façetu.

Romanya'nın ardından Fransa'dayız. Josh Sergi ve Lua Ser. Müzik dünyasında Trinix. Çalıştıkları ünlü isimler arasında Akon, Aya Nakamura ve Armin Van Buuren'ı sayabiliriz. Brezilyalı şarkıcı Fafa Cebeleim'le birlikte Emorio ve Trinix.

Vinton'un hazırladığı yeni düzenlemesiyle Cesária Évora'nın 1992 yılında seslendirdiği Angola'yı sunduk sizlere. Bu kez 2013 yılında Belçikalı rapper Stromae'in bir numara yaptığı Papa Ute şarkıyı hatırlayıp yeniden kaydeden Picastro.

Pop Durak Dünya Turu İtalya'da. 2024 yazına uzanıyoruz. Aynı zamanda bir aktör olan Sal Da Vinci ve Rossetto e Caffè. Ma che serata da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

Yine İtalya'da devam. 2008 yılında ülkesinde ilk kez düzenlenen bir yetenek yarışmasında kazandığı ikincilik onun kariyerindeki dönüm noktasıydı. Pop durakta Giusy Ferreri ve Musica Classica. Come si fa a sopravvivere alla

2022 yılında kurulan ve nostaljik norteño ritimleri kullanan Meksikalı grup Grupo Frontera, Santana ile birlikte Me Retiro, hemen ardından flamenco pop çizgisinde çalışan J.M. Caballero ve Que Me Duele El Alma burada olacak.

Elektronik müzikle Latin melodileri sentezleyen bir dans şarkısı Luz de la Noche ve MZX Music buradaydı. Latin esanslı pop durakta finalde Vido Van Dan, 2022 yılından La Sangre.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta nostalji turunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Değerli dinleyenler, Modern Caz'ın farklı yüzlerinden yeni isimlere, ustalardan unutulmayanlara, etnik ya da yöresel füzyonlardan çağdaş denemelere, birbirinden değerli çalışmaları radyolarınıza getirmeye devam edeceğiz. Hemen hepsini ilk kez duyacağınız parçalardan bir sıralama ile programımıza başlıyoruz. İlk bölümde trompetçiler var. Aslında genel olarak bu bölümü trompetçiler götürecek de diyebiliriz. Bir film müziği çalışması da yapmış olan ilk trompetçimiz İbrahim Malov, Soundtrack albümünden Marser ile radyolarınızda.

kısa bir bölümüyle dinlediğiniz İbrahim Maluf parçası radyolarınızdaydı. Devam ediyoruz bu seçkiye ve programımızın bundan sonraki bölümünde yer alacak olan iki farklı tarzdaki trompetçi, biri Fransız Eric Truffaut, diğeri trompetçi Avishai Cohen de radyolarınızda olacaklar. Eric Truffaut, hip hop, funk, elektronik farklı akımları içine aldığı bir arayış içinde müziğini hiçbir kalıba sıkıştırmadan devam ettirmiş olarak göründü. Kendisini yakından takip edenler biliyorlar onun elektronik seslere olan düşkünlüğü, hatta birçok çalışmasında özel elektronik efektler içinde çalışmalar yaptığı albümleri var. Onun artık alıştığımız bu tarzının yeni bir örneği olarak kabul edilebilir. Truffaut müziğini sanki bir tekrar döngüsüne sokmuş gibi görünse de ara bölgelerde bütün bu ayrılık dünyası içinde sonsuz değişken denemelerle o meşhur pistonlarını arayışlara doğru ilerletiyor. Araştıran ve farklı denemeleriyle günümüz müziğinde yenilikçi tonuyla, tabii biraz da Miles Davis'e benzerliğiyle Fransızların tanınmış trompetçisi olan Eric Truffaut, Donny Donny albümden aynı isimli parçayla radyolarınızda.

Değerli caz severler, ilk bölümümüzde yer verdiğimiz trompetçilerin ilk ikisi geride kaldı. İbrahim Wolof'un ardından Eric Truffaut'u Donny Donny albümünden aynı isimli parçada dinlediniz. Pek çok caz otoritesi tarafından aynı zamanda en iyi caz albümü olarak kabul edilen ECM yapımı, trompetçi Avishai Cohen'in Into the Silence albümü ise yerli eleştirmenlerimizin de çoğu tarafından bu övgüye layık görülüyor. Kayıtları bir kilisede gerçekleştirilen ve yapımcı Manfred Aher'in de pek çok ECM albümü olduğu gibi kendisinin özel çabalarının olduğu bu çalışmadan da bir bölüm dinleyerek devam ediyoruz programımıza. Life and Death.

Güncel caz içinde öncelikle Amerikan müzik tarihini güzelce süzüp hazmetmiş bir grup olan funk, jazz rock ve fusion ile akımları kovalayan Snarky Puppy, Cemente isimli bölümle programımıza katılıyorlar. Snarky Puppy radyolarınızda.

Etiyopyalı bir piyanist ve vibrafoncu olan multi enstrümantalist bir müzisyen olarak Avustralyalı müzisyenlerle bir araya gelen Mulatu Statke, geleneksel Etiyopya müziğinin caza taşınmasını sağladığı onca albümün ardından yine piyanosuyla, vibrafonuyla Black Juice Experience ile radyolarınızda.

Etiyopya motiflerinin Avustralyalı topluluk Black Juice Experience ile buluşmalarına mecra olan Woobit isimli çalışmayı Mulatto Statke'nin 2016 albümünde dinledik. Statke gibi piyano dışında tam bir Hammond Org ustası olan Smith aslında usta nefeslerinde yer aldığı, özellikle de saksafoncu Joe Lovano'nun etkileyici katılımıyla özel bir çalışmaya dönüşmüş. Lonnie Smith'in Evolution parçası Aphrodisia ile radyolarınızda.

Dilerim bu derlemeyi sevmişsinizdir. Jimmy Tenor'la kapayalım. Müziğini funky, jazz, elektronik, reggae ama en çok da afrobeat ile aynı potada üreten bu ilginç müzisyenin yenilikçi çalışmaları içeren ve bir başka öncü ismi olan Tony Allen ile ortak çalışması olan Saxentric albümleri cazın ara sokaklarına dalmak isteyenler için tam söylediğimiz gibi biçilmiş bir kaftan. İşte Jimmy Tenor ise bu albümde de yine tam bir multi enstrümantalist olarak her şeye el atmış olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Nefesliden klavyeye, vurmalıdan bas gitara kadar her şeyi çalan Jimmy Tenor kendisiyle sizlere veda edeceğiz. Yeni bir seçki için bizi dinlemeye devam edin. Görüşleriniz tabii ki çok önemli. Bize yazın lütfen. Yepyeni bir enerjiyle gelecek haftalarda. Hoşça kalın, esen kalın.

Merhaba, burası Müzikte Kalitenin adı TRT Radyo 3 Forte başladı. Ben Uğur Hatpolat, bir saat boyunca sizlerleyim. David Gold vokalleriyle başlayacağız. Birçok enstrümanı çalan Woods of Ypres grubunun başlıca şarkı yazarı, grubun lideri ve vokalisti olmuş, Kanada'nın ana akım müzik dışındaki sahnesinde kendisini göstermiş bir müzisyendi. 2011 sonunda hayata veda etti. Yayımlanan 5 Woods of Ypres albümü kült haline geldi. Derin bas tınısı, ki bu anlamda Peter Steele karşılaştırmaları çok yapılmıştı ve sert vokalleriyle tanındı. Yüksek aralıkları pek keşfetmeye çalışmadı ama geniş de bir ses aralığı vardı aslında. Onun vokallerini 4. Woods of Ypres albümü, 2009 sonlarında yayımlanan Woods 4 The Green Album isimli albümün açılış parçasında duyacağız. Shards of Love.

David Gold vokalleri için dinledik özellikle parçayı ama onun birçok enstrümanı da çaldığını söylemiştik. Woods of Ypres grubuyla çalışmalarında da bu geçerliydi ki bu parçayla Shards of Love'la açılan Woods of Ypres albümü Woods for the Green Album grubun uzun albümleri arasında onun davullarda duyulmadığı tek albüm, hatta bu albümün sınırlı sayıda 1000 kopya basılan bir versiyonu da dağıtıma sunuldu. Bu baskılarda da Gold'un o dönemde davul çaldığı Güney Koreli death metal grubu Necromyth'in Slaughter of Soul albümü de hediye edilmişti dinleyicilere. Bir Ice Earth çalışmasıyla devam ediyoruz. Grubun 10. stüdyo albümü Dystopia 2011 sonlarında yayımlanmıştı. Matt Barlow'un ekipten ayrılmasının ardından onun yerine Stu Black gelmişti. Bu da onun yer aldığı ilk albüm. Böylelikle John Schaefer o zaman arkadaşlarıyla birlikte düşündü ve sonunda tahmin edilebilir belirgin özellikleri olan, kavramsal haznesini eline geçirdiği her şeyle doldurmaya çalışan bir albüm yapmaktan vazgeçti. Ben de bazı hayranlar gibi grubun Something Wicked döneminde çok takıldım. Oradan çıkmakta çok zorlandım. İtiraf edeyim, Dystopia'yı da yıllar sonra dinledim ama zaten grup da devam etmekte, yeni bir şeyler üretmekte çok zorlandı. Bu albüm bir şansı hak ediyor çünkü bir kere cesur bir albüm. Konsept oluşturmak için özellikle zorlanmaması, yine bununla birlikte Stu Black'ın çok yönlü vokali, evet Matt Barlow'un yeri bambaşka ama işte Stu Black da farklı Ice Earth tempolarının, ruh hallerinin dinamizmini verme konusunda iyi iş çıkardı. Şimdi albümün daha kontrollü, melodik bir stile sahip şarkılarından biri ama katmanlı armonileri, kendisini parlatan bir prodüksiyonu, ritmik bir çekiciliği var. Hem duygusal hem görkemli olabiliyor Anthem. Bu kişisel mücadele çığlığının ardından da efsanevi Iron Maiden parçası gelecek.

Steve Harris'in korku filmleriyle erken bir imtihana 1978 tarihli Damien The Omen 2 isimli film dilimize ifrit ismiyle çevrilip gösterime giriyor. Sonrasında Kehanet adıyla da çıkıyor. Serinin ikinci filminde Damien 13 yaşına girmek üzeredir. Kötücül karakterinin bir kader olduğunun farkındadır artık ve bu kadere karşı koymayacaktır. Aksine onu rehber olarak kabul edecektir. Tabii Damien sonuçta bir çocuk olarak görünür insanlara ama onun gerçek kimliğinden şüphelenenler olur. Bu kişileri de karanlık güçler ortadan kaldırmaya başlar. Steve Harris bu filmi izledikten sonra gece bir kabus görüyor. Number of the Beast bu rüyanın üzerine kuruluyor. Şimdi Dream Theater, şarkının yazarı klavyeci Kevin Moore bir gün bir giysi kataloğuna bakıyor ve orada Space Dye West isimli, uzay desenli yelek isimli bir giysiyi tanıtan bir model görüyor. Modele aşık oluyor. O fotoğrafa saplanıp kalıyor. Sonra ne oluyor bana böyle diye düşünüyor ve meselenin sebebini de o zaman anlıyor. Yakın zamanda bir ilişkiden çıkmıştı, terk edilmişti. O ilişkisinin yarım kaldığını düşünüyor. Daha karşısındaki insana verebileceği şeyler varken bunları sunamamış olmanın eksikliğini hissediyor. Ve bu eksikliği de içindeki vermek istediği sevgiyi de bulduğu her şeyde tamamlamaya çalışıyor. Yani özellikle bir yönü yok. Rastgele nişan alıyor. Farkında bile değil o ana kadar ve işte o fotoğrafa saplanıp kalınca, bunu o an sorgulayınca o fotoğraf adeta bu ruh halinin, bu tamamlanamamışlık halinin bir iz düşümü oluyor. Kevin Moore şarkıda bu meseleyi halletmeye çalışmıştı. Bir çeşit kaybolmuş

what he's playing.

Space Dive Vest, önce yüzleşme, sonra rahatlama. Gerçek bir rahatlama için bu sıra takip edilmek zorunda. Kaçarak olmuyor. İçten bir melankoliyle yazılan şarkılar da böyle. Dream Theater örneklerden birine 1994 tarihli Awake albümünde yer verdi. Grubun o zamanki klavyecisi Kevin Moore tarafından yazılmıştı ki bu 8 yıllık birlikteliğinde sonuydu. Moore albüm yayınlanmadan kısa süre önce gruptan ayrılmıştı. 1981'de çıkan For Those About To Rock, We Salute You, Birleşik Devletler listelerinde zirveye yerleşecekti. AC/DC dünyanın en büyük rock gruplarından biriydi. Ave Imperator Morituri Te Salutant. Selam sana imparator. Ölmeye gidenler seni selamlıyor. Bu Suetonius'un De Vita Caesarum, Sezarların Hayatı eserinden alıntılanan ünlü bir Latince ifade, milattan sonra 52 yılında Fucinus Gölü'nde İmparator Claudius'un huzurunda Naumakyalarda, yani eski Roma'da kitlesel eğlence için sahnelenen deniz savaşlarında yer alarak ölmeye mahkum edilen esirlerin, suçluların kullandığı bildirilmiş bu ifadeyi. Suetonius esirlerin bu ifadesine karşılık Claudius'un "out non" ya da "değil" cevabını verdiğini aktarır. Yani belki de ölmeyeceksiniz diyor Claudius. Sonra da giderek popüler hale geliyor bu ifade ama Roma tarihinde buna benzer başka kayıtlar yok. Roma tarihçileri bunu çaresiz tutsakların, ölüm cezasına çarptırılan suçluların bir yakarışı olarak görüyor. Claudius da hayatta kalanlar için alışılmadık bir af kararı veriyor. O yüzden de kısmen böyle bir kayıt var. Sonra daha çok gladyatörlerle, onlar arenada ölümüne savaşmadan önce sanki imparatora bunu söylüyorlarmış gibi uyarlanmış. Ölmek üzere olanlar, ölüme gidenler. İngilizce söylersek for those about to die. Peki rock çalmak üzere olanlar, işte onlar da bizi selamlıyorlardı. AC/DC gitaristi Angus Young, Bon Scott'ın ona verdiği eski Roma ile ilgili bir kitaptan sonra bu ifadeye ulaşmıştı. Young da for those about to rock, we salute you. Rock için hazırsanız sizi selamlıyoruz dedi. Şarkı albüme de ismini verdi.

1983'te grubun 9. stüdyo albümü Flick of the Switch yayımlandı. Bu albüm Phil Rudd'ın davullarda duyulduğu son AC/DC albümü. Böylelikle grupta artık Avustralya doğumlu kimse kalmamıştı. Onun yerine Simon Wright gelecekti davullara. Kendine has, tembelce, ağırca ilerleyişiyle AC/DC makinesinin parçalarının nasıl birbirine kilitlendiğini, bu parçaların nasıl birbirinin etrafında döndüğünü gösteren en güzel örneklerden biri radyonuzda olacak. Rock kadar roll da var. Tıpkı AC/DC'nin sıra dışı bir grup olması gibi şarkının adı da mesela Nervous Breakdown değil, bilinen bir ifade değil, Nervous Shakedown.

Flick of the Switch ile birlikte AC/DC'nin ticari başarısı yavaş yavaş düşüşe geçti. Bu gidişatı hemen tersine çeviremediler. 1990 yılında yayımlanan The Razor's Edge albümüne kadar bu mümkün olmadı. Burada Thunderstruck gibi büyük bir hit vardı. Bu kez Money Talks gelsin. Güçlü nakaratına bakınca sanki şarkı paraya selam gönderiyor gibi gelir ama diğer satırlarla birlikte başka bir şey fark edilir. Bu aslında sahip olduklarını göz önüne sermeyi sevenlere yönelik bir eleştiridir. Paranın insanları nasıl böldüğüne dair bir yorumdur. AC/DC zengin değil miydi? Zamanla büyük servet kazandılar ama samimiyetlerini, tevazularını da kaybetmemeye çalıştılar.

The Master's Apprentices'da çatırdama başlamıştı. Glenn Whitley grubun geri kalanını dağılmaları gerektiğine ikna etmeye çalıştı ama üyeler buna karşı çıktı. O da zaten yarım gün çalıştığı menajerlik ajansında tam gün çalışmak üzere gruptan ayrıldı. Kısa bir süre sonra Jim Keys de grubu terk etti ve hemen Avustralya'ya döneceğini açıkladı. Geriye gitarist Doug Ford ve davulcu Colin Burgess kaldı. Onlar devam etmek istediler. Colin'ın kardeşi Danny bas gitara geçti. Bu üçlü birkaç ay daha grubu ayakta tutmaya çalıştı ama grup 1972 ortalarında dağılacaktı. Jim Keys Avustralya'ya döndü. Love Is teklisi için gerekli son tanıtım görevlerini de üstlendi. Hatta yine 12 telli gitar çalarak tek başına çıktığı bir televizyon programında görüldü. Ardından da solo çalışmalara yöneldi. Beste yapmaya, Go Set gazetesinde yazmaya başladı. 1972 Mart'ında meşhur rock operasının, Tommy'nin Avustralya uyarlamasında The Lover rolünü oynadı. Sanatsal yelpazesini çok geniş tuttu yani. 1974'te grubun son dönemlerine ait şarkıları derledi. Howard Lindley tarafından yazılan notların da bulunduğu Now That It's Over isimli bu The Master's Apprentices koleksiyonunun kapağını da yine Keys tasarlamıştı. Bu albümde de yer bulan iki parçayı dinleyeceğiz. İlki grubun 1972 tarihli 4. stüdyo albümü A Toast to Panama Red albümünden, grubun dağılmadan önceki son albümünden Southern Cross. Bu arada üyeler yıllar sonra 1988 tarihli bir albümde ancak tekrar bir araya geldi, onu da belirtelim. Yani 16 yıl boyunca yeni bir Master's Apprentices albümü çıkmayacaktı. Southern Cross'tan sonra da yine bu koleksiyonda yer alan grubun ikinci albümü 1970 tarihli Masterpiece'inde kapanış parçası How I Love You bizi bölümün sonlarına doğru yaklaştıracak.

albümlerine ait parçaların derlendiği Now That It's Over albümünde de yer alan çalışmalardı. Yine plak şirketi o yılın Ağustos'unda Rio de Camero ve Time to Rhyme'ı tekli olarak yayımladı. Özellikle ilki hatırı sayılır bir dinleyici topladı tekrar ama listelere giremedi. Yılın sonlarında da Jim Keys The Boy from the Stars isimli güçlü, yenilikçi bir konsept albüm için çalışmalara başladı. Albüme de ismini veren açılış parçasının akustik bir yorumunu yine Jim Keys'den dinliyoruz.

0: did we realize at that time that the scene was making history, and that old saying is so true: you never miss a good thing until it's gone.
1: Dört dörtlük dans programından herkese merhaba. TRT Radyo 3'tesiniz. Ben Barış Berk'ten. Bu haftanın açılışı Ravax etiketli Black Eyes Inner City Fish Vibes. Dans pistine hoş geldiniz.

programın ikinci eseri Rhythm Section International etiketli Hidden Spheres, I Feel Good ve hemen peşinden Chaos Theory imzalı Max and Lee Cleaver ortaklığında Can Relate radyomuzdaydı. Sırada bir Josh Butler Huxley berkaçı var. Josh'un Hideout adlı prodüksiyonunun Huxley Extended Remix'i kulaklarınızda.

Bir başka işbirliği bu defa iRecords çatısı altında Creed Deep, Good To Know, Kevin Yost remixi. Sete giriş yapan plak ise Üstad Vic Lavender ve Justin Dillard, Time And Time Again'in Jimster remixi.

Every Soul etiketiyle Vince Watts'ın Another Moment in Time'ı keyifle dinledik. Geldik setimizin son eserine. Howard, Nicky ile bu haftalık 4-4'lük dans sona eriyor. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo 3'te görüşünceye kadar ben Barış Berk'ten esenlikler diliyorum.

0: Radyo 3. Saat 22. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyi İletişim Başkanlığı duyurdu. Görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu'nun satın alacağını açıkladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi. Bakan Yumaklı, satın alım işleminin 1-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu, mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Yarın İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarih ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin enerjide arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece milli hava hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken, ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 16'ya yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 12, İstanbul, Mardin ve Adana 18, İzmir ve Antalya 19, Edirne ve Samsun 17, Bolu 12, Sakarya 16, Muğla, Diyarbakır ve Tokat 13, Mersin 20, Kayseri ve Kastamonu 10, Artvin 15, Erzurum 6, Kars 5, Gaziantep 14 derece. Haberleri dinlediniz.

0: seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker. Her hafta farklı bir ustanın izini sürdüğümüz programımızın bu bölümünde hem vokalde hem gitarda karanlıkla melodiyi buluşturan, ekstrem metalin sertliğini progresif rock'ın zarafetiyle harmanlayan bir müzikal dehanın Mikael Okerfeld'in peşinden gidiyoruz. Hazırsanız perde düşüyor ve İsveç'in progresif metal sahnesinden yükselen bu eşsiz sesin sahnesine giriş yapıyoruz.

Açılışta Michael Okerfeld'in ana karakterine dönüştüğü Opeth'in karanlıkla melodiyi buluşturan başyapıtlarından biri olan Blackwater Park'tan The Drapery Falls yer aldı. Akustik pasajlarla sert gitar rifflerinin karanlık ve melankolik vokallerin arasında gidip gelen parça, içsel bir çöküş hikayesine dönüştürerek progresif metalin en dramatik örneklerinden birini sunuyordu. Sonrasında sırayı 90'lı yıllarda Okerfeld'in iki albümünde yer aldığı bir diğer önemli İsveçli topluluk Katatonya alıyor. Brave Murder Day'de Jonas Rengsten'in hüzünlü yorumuyla mikrofonu paylaşan Okerfeld, karanlık vokalleriyle şimdi sizlerle.

Opeth dahil pek çok önemli topluluğun albümlerine imza atan Roadrunner Records'ın 25. kuruluş yılını özel olarak metal dünyasının devlerini bir araya getiren proje Roadrunner United'a Type O Negative klavyecisi Josh Silver'la ortaklaşa kaydettikleri Rhodes parçasıyla Mikael Okerfeld de katılmıştı. Şimdi bu parçaya konuk oluyoruz.

Muppet'in Mikael Okerfeldt ve Porcupine Tree'nin Steven Wilson'ı. İki farklı dünyanın müzikal vizyonerleri 2012 yılında tek seferliğine Storm Corrosion projesinde buluşmuştu. Minimal dokular, karanlık atmosfer ve vokallerin ürpertici uyumuyla dinleyiciyi hipnotik bir yolculuğa çıkaran açılış parçası, Drag Groups, ikilinin birbirinin sınırlarını zorlayan deneysel yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

İsveç'in teatral metal sahnesinin en dikkat çekici gruplarından Ghost, Prequel albümünde yer alan enstrümantal parça, Helvetes Fönster'le karanlık bir atmosfer kurarken finaline Michael Okerfeld'in dokunuşuyla derinlik katmıştı. Okerfeld'in izinde bu kez akustik gitarından yükselen bu melodilere doğru yol alıyoruz.

Stockholm sendromunun ortaya çıkmasına yol açan İsveç'in en tartışmalı suçlularından Clark Olofsson'un hayatını konu alan Clark dizisi için Mikael Okerfeld ilk kez bir soundtrack'e imza atıyordu. Akustik gitarın ve melotronun melankolik dokularıyla örülmüş Wish You Were There'le bu albüme konuk oluyoruz.

Sıradaki durağımız için İzlanda'ya doğru yol alıyoruz. Retro ruhu modern bir enerjiyle buluşturan enerjik rock üçlüsü The Vintage Caravan, geçtiğimiz yıl yayınladıkları Philosopher albümünün isim parçasında Mikael Okerfeldt'i konuk etmişti. Okerfeldt'in sesi bu kez heavy rock'ın dramatik riffleri arasından yükseliyor.

Geçtiğimiz yıl Michael Okerfeld'in konuk olarak katkı verdiği bir diğer oluşum, dönüş albümleri Legion'da imza atan köklü İsveç grubu Paotos oldu. Albümün ilk teklisi Beyond the Forest'da Petronella Nettermalm'a eşlik eden Okerfeld, parçanın dramatik yoğunluğunu daha da derinleştiriyor.

Mikael Okerfeld'le birlikte yeniden başlangıç noktamıza dönüyor. Fakat bu kez bambaşka bir hale bürünmüş Opeth'le buluşuyoruz. 2011 tarihli Heritage albümüyle klasik progresif rock etkisinin ağır bastığı bir tarza yönelen grup sonrasında da bu çizgiyi sürdürdü. Grubun bu döneme ait bir diğer albümü Pale Communion'dan Cusp of Eternity ile sonsuzluğun kıyısına ve programın kapanışına doğru yol alıyoruz.

0: Sonsuzluğun eşiğinde yankılanan melodilerle Mikael Okerfeld'in izinde yaptığımız yolculuğun sonuna geldik. Ekstrem metalin sertliğinden progresif rock'ın zarafetine, karanlık vokallerden melankolik pasajlara uzanan bu serüvende Okerfeld, Opeth ve sayısız işbirliğiyle bizlere farklı evrenlerin perdesini araladı. Ben Elif Karahan Toker ve teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programımızda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil.

0: Seri Ses.
1: TRT Radyo 3'ten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi Aldi Meola Maratonu'nda geçtiğimiz 3 hafta sanatçının bir World Fusion projesi olarak planladığı World Sinfonia dizisinin 4. albümü La Melodia'yı sunmuştuk. Bu hafta sıra ünlü gitaristin La Melodia'dan sonra çıkardığı Pursuit of Radical Rhapsody'de. Aldi Meola'nın artık La Melodia'daki kadrodan farklı olan ve akordeon, vokalde Fausto Percalussi, gitarda Kevin Sedlecki, kontrbasta Victor Miranda, davulda Peter Casas ve vurmalı çalgılarda Gambi Ortiz'den oluşan World Sinfonia Ensemble'la gerçekleştirdiği ve aralarında Charlie Hayden, Peter Erskine ve Gonzalo Rubalcaba'nın da bulunduğu konuk sanatçıların yanı sıra 3 keman, 1 viola ve 1 cello'dan oluşan bir yaylı sazlar grubunun katkıda bulunduğu 2011 yapımı çalışmadan bu hafta dinleyeceğimiz ilk parçalar Siberiana ve Paramus Lullaby.

TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın akordeon ve vokalde Fausto Bercalossi, gitarda Kevin Seddiki, kontrbasta Victor Branda, davulda Peter Kassas ve vurmalı çalgılarda Gombe Ortiz'den oluşan World Symphony Ensemble'la gerçekleştirdiği ve aralarında Charlie Hayden, Peter Erskine ve Gonzalo Rubalcaba'nın da bulunduğu konuk sanatçıların yanı sıra 3 keman, 1 viola ve 1 çallodan oluşan bir yerli sazlar grubunun da katkıda bulunduğu Pursuit of Radical Rhapsody başlıklı çalışmasını dinlemeye devam ediyoruz. 2011 yapımı albümden bu hafta dinleyeceğimiz son parçalar Mavazina, Michelangelo's Seventh Child ve Gombiero.

0: TRT Radyo 3.
1: Gümbiyaro maraton konuğumuz Aldin Eola'nın Pursuit of Radical Rhapsody başlıklı çalışmasından bu hafta sunduğumuz son parçaydı. Ancak Gris Hesen'in sonu ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin geçen haftalarda tamamını sunduğumuz La Melodia başlıklı çalışması var. 2006 yapımı bu albümden sunacağımız parça ise Infinite Desire. Ardından aynı albümden Mysterio ile sizlere veda edeceğiz.

TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldin Eola'nın Pursuit of Radical Rhapsody başlıklı 2011 yapımı albümünü sanatçının La Melodia adlı çalışması eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Aktanır. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Bu programda Wolfgang Amadeus Mozart'ın arp içeren tek eseri olan Köhel 299 Do Majör arp ve flüt için ikili konçertosuna da yer veriyoruz. İlk bölüme 20. yüzyılın Bulgar bestecilerinden Boyan Ikonomov'un Drava Nehri'nde Günler başlıklı uvertürüyle başlıyoruz. Mark Kadin yönetimindeki Bulgaristan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Boyan İkonomov'un Drava Nehrinde Günler başlıklı uvertürünü Mark Kadin yönetimindeki Bulgaristan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Petar Yanev'in R'deki Ritimler başlıklı çalışması var sırada. Solo gayda ve keman, flüt, piyano ve arptan oluşan Eurina Quartet'ten dinliyoruz.

1967 doğumlu besteci Petar Yanev'in R'deki Ritimler başlıklı kompozisyonunu Gayda'da bestecinin performansıyla dinledik. Kendisine Eulina Quartet eşlik etti. Antonio Vivaldi'nin sol majör violonsel konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Stefan Popov.

Çelist Stefan Popov ve Sofya Solistleri Oda Orkestrası, Antonio Vivaldi'nin son majör violonsel konçertosunu seslendirdi. Sırada 1946 doğumlu Bulgar besteci Milko Kolarov var. Bestecinin çocuk korosu için yazdığı ve Musluk Neden Damlıyor adını verdiği eserini dinliyoruz.

0: lumină.
1: Няма да се отмести, защото ти си една пътечка, да

Milko Kolarov'un Musluk Neden Damlıyor adlı eserini Bulgaristan Ulusal Radyo Çocuk Korosu'ndan dinlediniz. Panço Vladigerov'un solo piyano için 4 fresk başlıklı eseriyle devam ediyoruz. Bestecinin piyanist Krasimir Gatev'e ithaf ettiği eseri sanatçının 1984 tarihli konser kaydından dinliyoruz.

Pancho Vladigerov'un 1977 tarihli Opus 69, 4 fresk başlıklı eserini piyanist Krasimir Gatev seslendirdi. Krasimir Kürkçiski var sırada. Bulgar bestecinin 1984 yılında orkestra için kaleme aldığı Handel'in bir teması üzerine Varyasyonlar adlı eserini dinliyoruz.

Kürpçiski'nin 1984 tarihli Hendel'in bir teması üzerine varyasyonlarını Dimitar Manolov yönetimindeki Bulgaristan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 1946 doğumlu besteci Plamen Duyorov'un alto saksofon için konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Boris Petrov.

Plamen Diorov'un alto saksafon için konçertosunu solist Boris Petrov ve Bulgaristan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın arp içeren tek eseri olan Do Majör, arp ve flüt için ikili konçertosu var sırada.

Mozart'ın Köhel 299 Do majör arp ve flüt için ikili konçertosunu, arpta Suzana Klinçarova, flütte Georgi Spasov ve Sofya solistleri Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Ivan Spasov'un Solvay'ın Şarkısı adlı koral eseriyle sona eriyor.

20. yüzyılın Bulgar bestecilerinden Ivan Spasov'un Solvay'ın Şarkısı başlıklı eserini Vasil Arnavutov yönetimindeki Sofya Oda Korosu'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Programımızın bu bölümü 1948 yılında kurulan Bulgaristan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası ve Korosu'nun 8 Aralık 2023 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkiyle başlıyor. Topluluğu Grigor Palikarov yönetiyor. Konser programı Verdi, Mascagni ve Bize gibi romantik dönem bestecilerinin ünlü operalarından aryalar, orkestral bölümler ve çağdaş Bulgaristan